Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza bir Uşak türküsüyle başlıyoruz. Ak buğdayım buğdayım, Köksal Coşkun sizlerle.

Seher Yeli, Mehmet Şaban Ataman'dan alınan Değirmen Başında Vurdular Beni türküsüyle devam ediyor. Reyhan İdiş sizinle.

İhsan Öztürk'ten Yavuz Top'un derlediği bir Sivas türküsünde Yıldırım Budağı dinliyoruz. Gam elinden benim zülfü siyahım.

Vazifem de geçti, şu yerlerden selamsız. Sabah olsun sorayım mı birine? Çok bekledim, geçmedi nazifem elime. Dürdane Altan'dan alınan bu Rumeli türküsünü Zeynep Cihan seslendiriyor.

Seher Yeli programımız bir Manisa türküsüyle devam ediyor. Oduncular dağdan odun indirir. Kaynak kişi Haydar Bayçın ve seslendiren Merve Kayacan.

Aşık Davut Sulari'den alınan bir Erzincan türküsüyle devam ediyoruz. Siyah perçemini dökmüş yüzüne, Gülcan Kaya Aral'dan dinliyoruz.

Sadık Doğanay'dan alınan Bir Güzelin Hasretinden Ahından Tokat türküsünde Cengiz Özkan'ı dinliyoruz.

Sivas'a doğru gidiyoruz. Yüce Dağ başında yanar bir ışık. Kaynak kişi Nurettin Güler, seslendiren Yeşim Dağlı.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Evlerin önü üzüm asması. Tansu Örçen sizlerle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar. Ben spikeriniz Sinem Yıldırım Yalçın. Gelişmelerle yayındayız. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale etmek için olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Çiftçi paylaşımında şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadelerine yer verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Tekirdağ Çorlu'da şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için başsağlığı diledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajları yayımladı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri sosyal medyada geniş yankı uyandıran dijital bir vizyon kampanyasına imza attı. İyi ki Erdoğan etiketiyle paylaşılan mesajlarda Türkiye'nin savunma sanayindeki tam bağımsızlık adımları, mega altyapı projeleri ve Türkiye yüzyılı hedefi ön plana çıktı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede İran'la ABD arasında devam eden barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Berlin'deki temaslarda ikili ilişkiler, Türkiye-Avrupa Birliği süreci ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Görüşmelerde ticaret, enerji ve savunma sanayi alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenecek. ABD-İsrail İran Savaşı 80. gününde. ABD Başkanı Trump zaman daralıyor, ellerini çabuk tutsalar iyi olur sözleriyle Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. ABD basını Trump'ın yarın ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek olası askeri seçenekleri değerlendireceği iddiasında bulundu. İran ise yeni saldırı ihtimaline karşı halka savunma eğitimi veriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde nükleer enerji santrali yakınına insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Abu Dhabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesinde Baraka nükleer enerji santrali yakınına düzenlenen saldırının ardından yangın çıktı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı, radyasyon seviyelerinde değişiklik tespit edilmediği belirtildi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası kapatılan Irak hava sahası açılıyor. Irak Hava Yolları'nın yaklaşık 2 ay aradan sonra İstanbul'a ilk seferini uluslararası Kerkük Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği bildirildi. Irak Hava Yolları'nın Kerkük-İstanbul seferleri pazar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 4 kez yapılacak. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 19 kişi daha hayatını kaybetti. Lübnan'ın güneyinde ise patlayıcı infilaka sonucu biri ağır, 4 İsrail askerinin yaralandığı açıklandı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde katliam yapıyor. Türkiye merkezli bir derneğe ait yemek dağıtım noktasının vurulduğu en az 3 Filistin'in hayatını kaybettiği açıklandı. Hamas saldırıyı kasıtlı işlenmiş savaş suçu olarak niteledi. İsrail işgalciler Batı Şeria'da da Filistinlilerin araçlarını kundaklıyor. İslam dünyası bu yıl Kurban Bayramı'nı aynı gün kutluyor.

Dünyanın birçok noktasında hilal göründü. Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu birçok İslam ülkesi de hilalin göründüğünü duyurdu. Türkiye yeni haftaya yağışlı havayla giriyor. Sıcaklık mevsim normallerinin altına düşecek. Sağanak birçok bölgede hafta sonuna kadar aralıklarla sürecek. Meteoroloji özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Merhaba değerli dinleyenler, TRT İstanbul Radyosu'ndan saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Saatlerimiz 7'ye 6 dakika geçerken TRT Türkü'de sabah başladı. Her sabah olduğu gibi yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel türkülerle sizlerle olacağız. Güzel bir hafta, güzel bir gün diliyoruz. Programı sizler için Nuray Soy'dan hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu, türkülerimizi sevgili İhsan Bulut ulaştırıyor sizlere. Ve ben Demet Akat, bir kez daha hoş geldiniz diyoruz ve sizleri ilk olarak Cengiz Özkan'la Kırşehir'e götürüyoruz. Sanatçımız Nida Tüfekçi'nin Şemsi Yastıman'dan derlediği türküyü seslendiriyor. Yürü güzel, yürü saçın sürünsün.

Ömer Akpınar'ın Yöre ekibinden derlediği Bursa türküsünü Ülkü Beşgül seslendirdi değerli dinleyenler. Şimdi sizleri Bülent Aslan'la birlikte Çanakkale'ye götürüyoruz. Yaşar Şen, Nafize Ergin'den derlemiş bu güzel türküyü. Ayna çaktım yüzüne.

Gürbüz Sapmaz'dan alınan Nevşehir türküsünü Emine Koç seslendirdi. Değerli dinleyenler, az sonra sizlerle yol durumunu paylaşacağız ama öncesinde İbrahim Can'la Niğde'ye götürüyoruz şimdi sizleri Yöre ekibinden derlenen türküyle. Su gelir akmayınan, ne olur bakmayınan, çirkin güzel mi olur, som altın takmayınan.

0: Yol durumu.
1: Bursa-Balıkesir yolunun 26-30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak devam ediyor değerli dinleyenler. Nevşehir-Kayseri yolundaysa 57-58. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Akşehir yolundaysa 50-54. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Akşehir istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunda ise 26-28. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Ödemiş-Kiraz yolunun 58-60. kilometreleri arasında yine üst yapı yenileme çalışmaları var. Bu nedenle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Solhan yolundaysa 11-12. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yoldan kontrollü olarak veriliyor. Artvin-Erzurum yolundaysa 0-37. kilometreler arasında bulunan 20 adet tünelde elektrik-elektronik sistemleri bakım onarım çalışmaları sebebiyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor. Bütün yolcu dinleyenlerimize iyi yolculuklar, güvenli sürüşler diliyoruz.
0: Yol durumu.
1: Saatlerimiz 7.34 oldu. Radyolarını yeni açıp aramıza yeni katılan bütün dinleyenlerimize TRT Türkü'de sabaha hoş geldiniz diyelim. Ve bir Neşet Ertaş türküsünde Kırşehir'e götürelim sizleri. Burada ev sahibimiz Serpil Kaya olacak. Ayva Turunç Narım var.

Tuğrul Şen bizlerleydi değerli dinleyenler. Saatlerimiz 7.43'ü gösterirken Bayburt'a geçiyoruz Lütfü Ortakale ile birlikte. Bugün bizde düğün var.

Değerli dinleyenler, Nida Tüfekçi'nin Cevri Altıntaş'tan derlediği Artvin Şavşat türküsünü Zara seslendirdi. Şimdi Murat Aldemir'le Azerbaycan'a gidiyoruz. Bağında üzüm kaldı.

Azize Gürses'le 7.57 oldu saatlerimiz değerli dinleyenler. İkinci saatimizi karşılamaya hazırlanırken Yaşar Topçam alıyor sırayı bir Elazığ türküsünde. Saray yolu incedir.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla, Kütahya, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Bartın, Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı İç Anadolu'yla Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. Değerli dinleyenler, kuvvetli yağış uyarısı var. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda, Bartın, Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bölgelerimizde havaya bakalım. Marmara'da Bursa ve Sakarya 22, İstanbul 20 ve Kırklareli 23 derece olacak. Ege bölgesinde Afyonkarahisar 18 derece, Denizli 25, İzmir 26 ve Muğla 25 dereceye görecek. Akdeniz'de Adana 27, Antalya 29, Burdur 23 ve Hatay 24 derece olacak. İç Anadolu bölgesindeyiz. Ankara 19, Konya 23 ve Nevşehir 17 derece. Batı Karadeniz bölümünde Bolu 15, Düzce 20, Kastamonu 15 ve Zonguldak 18 dereceyi görecek. Orta ve Doğu Karadeniz bölümlerinde Amasya 19, Artvin, Samsun ve Trabzon 17 derece.

0: görecek. Orta ve Doğu Karadeniz bölümlerinde Amasya 19, Artvin, Samsun ve Trabzon 17 derece olacak. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum 15, Kars 12, Malatya 24 ve Van 16 dereceyi görürken Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır 26, Mardin 22, Siirt 22 ve Şanlıurfa 27 derece olacak.
1: Hava durumu.
0: İkinci saatimize merhaba dedik. Saatlerimiz 8'i 3 dakika geçerken şimdi sizleri Celal Güzel sesten alınan türküyle Diyarbakır'a götürüyoruz. Değerli dinleyenler, Gülseren Erdağ seslendiriyor. Ayvanda yatan oğlan.

Abdülvahit Küzecioğlu'ndan alınan Kerkük Türküsü'nü Mehmet Aldaşoğlu seslendirdi değerli dinleyenler. Mesajlarınız gelmeye başladı. Onları hemen paylaşalım. Suna Koçak yazmış. Yapım ekibimize selamlarını gönderiyor. Teşekkür ederiz. Saadettin Teksoy Erçelik Bolu'dan yazmış bizlere. Antalya Korkut Elinden ulaşıyor Hasan Cengiz. İyi günler demiş, Ankara'dan selamlarını iletmiş Ufuk Erdem. Bir başka dinleyicimiz Isparta Yalvaç'tan Mahmut Üstündağ. Berlin'den günaydınlar diyor Malik Yapar. Edirne Uzunköprü'den aramıza katılmış Mithat Kaykı ve türkülerimizi annesine ve ailesine armağan etmek istemiş. Hay hay diyelim. Kayseri'den Cabir Şahin de mesajıyla bizlerle. Yasin Alkan Uşaklıoğlu günaydın diyor. Çanakkale'den selamlarını iletiyor Leyla Çabuk. Gaziantep'ten selamlayan isimse Salih Akova. İstanbul Çekmeköy'den selamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş Hasan Özkan. Bir başka dinleyicimiz Kocaeli'den Türkan Şekerci. İstanbul Esenler'den Adem Öçal'ın da mesajını okuyalım. Burada bir virgül koyalım. Devam edeceğiz ama şimdi İcilal Akkaplan'a kulak veriyoruz. Yine bir Kerkük türküsünde. Sen bir yana, bir yana.

Esra Erekinci ile hareketlendik ve kilise uzandık. Değerli dinleyenler, saatlerimiz 8.20'yi gösteriyor. Yine mesajlarla devam edeceğiz ama sırada Bediye Akartürk var. Açıl ey ömrümün var.

Erdem Çalışkanel'in Bahattin Koç'tan derlediği Muğla Bodrum türküsüydü. Mustafa Özcan seslendirdi değerli dinleyenler. Mesajlara bakmaya devam edelim. Yılmaz Yüzer selamlar sevgiler TRT Türkiye demiş. Teşekkür ediyoruz. Türkü severlere İzmit'ten selamlar diyor Hakan Yeşil. Bir başka mesajın sahibi Tokat'tan Niksar'dan Selami Kabakçı. Tortum'dan Metin Yıldırım selamlar sevgiler demiş. Mustafa Aydemir Ordu Fatsa'dan katılmış aramıza. Zonguldak'tan günaydınlar selamlar türkü dostlarına diyor Erol Çelik. Kayseri'den Davut Güleç de mesajıyla yalnız bırakmamış bizleri. Eskişehir'den selamlar iyi yayınlar diliyorum diyor Tuncel Erol. Bir başka dinleyicimiz Trabzon Araklı'dan Yavuz Selim Karlı'dağ. Anamur'dan yazmış Naim Bostan, Afyonkarahisar'dan tüm türkü severlere selam ve sevgilerimle hayırlı sabahlar demiş Hüseyin Erçolak. Bir başka dinleyicimiz Hacı Tosun, o da Refahiye'den selamlıyor dinleyenlerimizi. Bursa'dan merhaba diyor İsmail Hakkı Onur ve bu bölümün son mesajı da Mardin'den Mahmut Kalın'dan olsun. Yine devam edeceğiz ama şimdi Alaaddin Atasoy'a kulak verelim. Burdur türküsünde Nida Tüfekçi Behiç Çine'den derlemiş. Ak fasulye oldu mu?

TRT Türkü'de sabah TRT İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak devam ediyor değerli dinleyenler. Sakarya'dan Ömer Akaryalı tüm türkü sevenlere selamlar olsun demiş. Behi Özgür ulaşmış bizlere. Bir başka dinleyicimiz bakalım İsmail Yetişken Karabük'ten Safranbolu'dan selamlıyor dinleyenlerimizi. Zeki Gül Kütahya'dan selamlıyor yine. Ali Yöntem bir başka dinleyicimiz bu sabah yalnız bırakmamış bizleri. Devam edelim mesajlarla. Ankara Çubuk'tan ulaşıyor Yaşar Köksal. Aydın'dan selamlar demiş Hasan Ceylan. Çanakkale Ezine'den selamlar, hayırlı sabahlar diliyorum demiş Güray Yılmaz ve türküleri torunlarına armağan etmek istemiş ve ailesine hay hay diyelim. Bakalım bir başka mesaj Sinop Boyabat'tan Aziz Aydınlı'dan geliyor. Tekirdağ'dan selamlar, saygılar diyor Ahmet Dinçkan. Karaman'dan Serdal Perçem'in mesajı var. Manavgat'tan aramıza katılıyor Antalya'dan Özgür Aldemir. Çanakkale Biga'dan selamlar demiş Ahmet Arslan. Ordu'dan Ergun Aktaş aramıza katılmış. Eskişehir'den Şaban Günhan selamlıyor dinleyenlerimizi. Bafra'dan Samsun'dan Rıza Yakın'ın mesajı var. Afyonkarahisar'dan günaydın demiş Mustafa Atmacı. Mustafa Elduran da Konya'dan aramıza katılan dinleyicimiz. Soner Koç bize İzmir'den kulak veriyor. Uşak'tan selamlıyor dinleyenlerimizi Cevdet Gürcan. Haşim Varol da Sakarya'dan yazmış. Yine bir virgül koyalım burada ve Güven Yapar'la birlikte Çanakkale'ye uzanalım değerli dinleyenler. Ahmet Yamacı'nın Kamil Nizam Bigalı'dan derlediği türküyle. Çemberimde Gül Oya.

Mustafa Hisarlı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya türküsünü Murat Aldemir seslendirdi değerli dinleyenler. İzmir'den günaydınlar demiş Zehra Bıçakçı, Eskişehir'den selamlıyor dinleyicilerimizi Mustafa Akbayır. Konya Çumra'dan günaydının mesajı var, Yusuf Ziya Gönen göndermiş. İstanbul'dan hayırlı sabahlar diyor Ekrem Bilici. Osman Çakır yine İstanbul'dan Ok Meydanı'ndan yazmış. Hatay'dan ulaşıyor bizlere Zübeyir Yılmaz. Yozgat'tan aramıza katılıyor Nevzat Akı, Çanakkale Çan'dan. Herkese günaydın diyor Ramazan Kompir. Giresun Espiye'den selamlar sevgiler demiş Hacı Ayaz. Bir başka dinleyicimiz Serap Çölkuşu. Sezgin Daşdemir de Muğla'dan, Dalaman'dan katılmış aramıza. Manisa'dan merhaba demiş ve türküleri oğlu ve kızına armağan etmek istemiş. Damadını da unutmamış Cevriye Avcıbaşı. Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam olsun demiş Osman Çokyaman. Bir başka mesaj Nide'den Fikret Dikmen'e ait. Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi'nin mesajını da okuyalım. Ve bir kez daha Kütahya'ya gidelim. Bu defa İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Korosu ile birlikte. Ay oğlan yiğit misin?

Bizim evde şeker, lokum, badem var. Değerli dinleyenler, Celal Bakar'la Konya'ya uzanmış olduk. Saatlerimiz 8:51'i gösteriyor. Mesajlarla devam edelim. Bolu'dan selamlarını, sevgilerini göndermiş Aykut Türk. Trabzon'dan aramıza katılıyor Ali Aydoğdu. Bir başka dinleyicimiz Müjgan Kızılkaya. Günaydın, hayırlı sabahlar diyor. Yine Konya'dan yazıyor Şükrü Tahran. Bir başka dinleyicimiz Şaban Dişli. Ege'nin incisi İzmir Balçova'dan selamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş Metin Topkaya. Veli Özdemir günaydın diyor. İzmir Bayındır'dan ulaşmış Osman Filizli. Gültekin Örücüler yine İzmir'den sevgilerini gönderiyor dinleyenlerimize. Ayhan Baybostan da yine İzmir'den ama Kemalpaşa'dan yazıyor bizlere. Kayseri'den selamlar, mutlu günler diliyorum demiş Bekir Gültekin. Balıkesir'den selam ve sevgilerini göndermiş Erdal Öztürk. Güneşli ve güzel bir Konya Selçuklu sabahından günaydınlar diyor Vehbi Aksungur. Selahattin Balkan Manisa Turgutlu'dan ulaşıyor bizlere. Yine Manisa'dan ama Salihli'den Emin Akgün'ün mesajı da var. Ankara'dan selam olsun.

ise Murat İşi Sağlam. Burdur'dan selamlar, sevgiler diyor Zeki Gün ve türkülerimizi torunlarına, ailesine ve tüm türkü seven dostlarına armağan etmek istemiş. Elbette diyelim. İstanbul'dan Pendik'ten günaydın demiş Hamza Akkurt. Karabük'ten Murat Sıcak mesaj yollamış. Terme'den, Samsun'dan Osman Köz aramızda. Edirne Uzun Köprü'den bize kulak veren isim Hikmet Kocabıyık. Yalova'dan selamlar diyor Ali Yavuz. Hatice Ünal'ın mesajını da okuyalım ve yine bir virgül koyalım ve sizleri Oğuz Doğan Cengiz'le birlikte Balıkesir'e götürelim. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek?

Zeynep Cihan'dan dinlediğimiz Tekirdağ Şarköy türküsüyle son saatimize merhaba demiş olduk değerli dinleyenler. Mesajlara bakalım yine. Giresun Bulancak'tan sevgi ve selamlarımı iletiyorum diyor İdris Şen. Fethiye'den yine sevgilerini göndermiş ve türküleri torunları Zeynep, Eren, Kerem, Metehan ve tüm dinleyicilerimize armağan etmek istemiş Bayram Gökçen. Ankara Sincan'dan günaydın diyor Hüseyin Akdoğan. Afyon'dan yazan isim Recep Kalkan, bir başka dinleyicimiz Antalya'dan İbrahim Kaçar, Kayseri'den İsmet Köklü aramıza katılmış, Hacı Bektaş'tan Nevşehir'den Çınar Türkmen bize kulak veren isimlerden, Ankara'dan selamlar diyor Osman İnan, Orhan Elinden Rasim Salçık da aramıza katılmış, Bursa'dan sevgiler diyor Gülden İbiş İmamoğlu, Gülnaz Malbastı Delal da bize kulak veren isimlerden olmuş bu sabah. Gaziantep'ten bizleri yalnız bırakmıyor Gültekin Erkılıç, bir başka dinleyicimiz. Nevşehir'den, Gülşehir'den İhsan Özdoğan. Kocaeli Darıca'dan TRT Türkü dinleyenlerine ve yayın ekibine en içten dileklerim.

mi gönderiyorum, selamlıyorum diyor İlhami Uyar. Teşekkür ediyoruz. Denizli yatağından selamlar diyen isim Selim Onay. Afyonkarahisar'dan selamlar diyor Recep Uzun. Bir başka mesajın sahibi İzmir Buca'dan Ahmet Uzal. Manisa'dan Salih Kurt aramıza katılmış. Gürol Kara ulaşmış bizlere. Isparta'dan yazıyor Uğur Heybeli. Edirne'den İstanbul'a selam olsun demiş Gülten Kaymak. Teşekkür ederiz. Çorum'dan aramıza katılıyor İbrahim Özü Doğru. Eskişehir'den Gürol Yavuz'un mesajıyla bir ara daha verelim ve sizleri Rumeli'ne götürelim. Hava Karakaş'la birlikte Ak Güvercin olaydı.

Muzaffer Sarı Sözen'in Rakım Ertür'den derlediği Edirne türküsünü Nursaç Doğan Işık seslendirdi. Mesajlara bakmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Ankara'dan İmran Ertuğ'un mesajı var. Tokat'tan İlyas Aydın ulaşmış bizlere. Antalya'dan dinleyicilerimizi selamlıyor Coşkun Bakan. Tokat'tan Selahattin Özdemir bize kulak veren isimlerden. Hatay'dan Abuş Bakır ulaşmış, Zonguldak'tan Ayhan Ozan'ın da mesajı var. Trabzon'dan Mehmet Ali Akyıldız dinleyenlerimizi selamlayan bir diğer isim. Akif Arslan Kocaeli'nden ulaşıyor bizlere. Eskişehir'den Turgut Eren de aramızda. Bir başka dinleyicimiz Yılmaz Kaygısız eşiyle birlikte dinlemektelermiş bizi. Antalya'dan Mehmet Acarca bir diğer mesajın sahibi. Malatya'dan Ergün Tontu dinleyenlerimizi selamlıyor. Osmaniye'den Kazım Ülgü, Çanakkale'den Erdem Aşkı, Antalya'dan Zeki Özceylan, İzmir'den Savaş Özata, Bartın'dan Musa Aytu, Karadeniz'den Mustafa Telli, Adana'dan Erdoğan Oktay, Antalya'dan Musa Toros ve Hatay'dan Recep Utma'da bizleri yalnız bırakmayan isimler. Bütün dinleyenlerimize mesajları

Orhan Akalmaz'la Bir Kırklareli Türküsü dinlemiş olduk değerli dinleyenler. Saatlerimiz 9:24'ü gösteriyor. Yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşırken kalan mesajları aktaralım sizlere. Sinop Ayancık'tan selamlar diyor Muttalip Koçak. Bir başka dinleyicimiz Trabzon'dan yazmış bizlere. Özür diliyorum, Ayvalık'tan yazmış. Trabzon Çaykara'ya armağan etmiş türküleri İbrahim Kabaoğlu. Sinop'tan yazmış Bayram Ermiş, Mersin'den bizlere ulaşıyor Ahmet Özçelik. Portakal'ın başkenti Finike'den selamlar, sevgiler diyor Enver Çetin. Bartın'dan, Çayırköy'ünden ulaşmış bizlere Sefai Özdemir. Çanakkale'den kucak dolusu güller gönderiyorum diyor İsmail Özdemir. Teşekkür ederiz. Erzurum'dan selamlar demiş Durak Çağatay. Bilecik Bozüyük'ten selamlar, iyi yayınlar diliyorum diyor Muhammed Ateş. Emine Atamer'in de mesajı var. Trabzon'dan selamlamış dinleyicilerimizi. Balıkesir'den merhaba diyen isim İsmail Hakkı Cansız. Sinop Boyabat'tan günaydınlar diyor Mustafa Çelik'ten. Mustafa Şiş'in mesajı var. Konya Güney Sınır'dan ulaşmış bizlere. Kocaeli'nden selamlar sevgiler diyor Serpil Demirci. Yaşar Özdemir, Kütahya Tavşanlı'dan ulaşıyor bizlere. Burdur'dan Muhittin Çetinkaya. Günaydın diyor. Kezban Kafalı'nın mesajı var. Antalya'dan saygı ve selamlarımı gönderiyorum demiş Mustafa Fenercioğlu. Murat Şükür Gebze'den selamlıyor dinleyenlerimizi. Konya Akşehir'den selam ve saygılarımı gönderiyorum diyor Adem Yavuz Akkaş. Ve böylelikle bütün mesajları dillendirmiş olduk değerli dinleyenler. Bugün de bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz ve Elif Buse Doğan'a kulak veriyoruz. Limo.

Pınar Başı'ndan Ufak Taş Gelir Ender Balkar bizlerleydi. Değerli dinleyenler, az önce Facebook'tan gelen mesajları aktarmıştık. Instagram'dan bizlere ulaşan dinleyicilerimiz de var. Hemen onları da iletelim. Manisa'dan Emin Akgün'ün mesajı var. Mersin'den Suna Kutsul özür diliyorum ulaşmış bizlere. Aladağ'dan Mustafa Çatlakkaya bir diğer dinleyicimiz. Ankara'dan Tekin Koluçolak, İzmit'ten Yavuz Şimşek, Antalya'dan Özgür Aldemir, Adana'dan Selahattin Erzi, yine Adana'dan Seydi Alas, Sivas'tan Serkan Alkan, Kütahya'dan Halil Zeybek, Konya'dan Hasan Güçlü, İstanbul'dan Mehmet Turan, Berlin'den İsmail Yalabık, Uşak Eşme'den Şahap Ünal da bizleri yalnız bırakmayan isimlerden Ahmet Uzal, Hatice Ünal, Turan Akman Erkılıç, Mevlüt Koç, Kasım Baştürk ve Ahmet Kılıç'ın da mesajları var. Onları da iletmiş olalım ve Yurttan Sesler Korosu'na kulak verelim. İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider.

Muzaffer Sarı Sözen'in İhsan Kaplayan'dan derlediği Bursa türküsünü Emine Karakuş Kaya seslendirdi değerli dinleyenler. Saatlerimiz 9.44'ü gösterirken Mustafa Özcan alıyor sırayı Dokumacı Kızlar.

Hüseyin Mustafa Arı'dan dinlediğimiz Van yöresine ait türküyle veda vakti gelmiş oldu bizler için değerli dinleyenler. Programı Nuray Soy'dan hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu, türkülerimizi sevgili İhsan Bulut ulaştırdı sizlere ve ben Demet Akat. Tekrar çok güzel bir gün, çok güzel bir hafta diliyoruz ve sizleri Sümer Özgü ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Konya yöresine ait. Giydirmişler boylu boylu sevayı türküsünde geçen sevayı sözcüğü. Giydirmişler boylu boylu sevayı. Ne sen gelin oldun ne ben güveyi. Bir tanem gel, sürmelim gel diyor türkümüz. Burada geçen sevayi kelimesi bir tür ipekli kumaş çeşididir. Osmanlı döneminde üretilen bu kumaşa sevahi ya da sevaya da denir. İpek ve pamuk karışımı dokumaya altın gümüş teller de eklenirse bu çeşit kumaşa telli sevayi denir. İşleme görünümlü, çiçek desenli ve yollu bir kumaştır. Isparta, Burdur ve Denizli'de telli gelinlik kumaşı olarak kullanılır. Türkümüzde de telli gelinlik kumaşı anlamında yer almıştır. Şimdi Bahattin Özsoy'dan derlenen bu türküyü Emine Akkuş'tan dinliyoruz. Giydirmişler boylu boylu sevayı.

Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben sizin...

0: zor. Bir Kelime Bir Türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir Kelime Bir Türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleriyle buna karşı atılacak adımlar yer alacak. Toplantıda Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları da ayrıntılı bir şekilde ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri sosyal medyada geniş yankı uyandıran dijital vizyon kampanyasına imza attı. İyi ki Erdoğan etiketiyle paylaşılan mesajlarda Türkiye'nin savunma sanayindeki tam bağımsızlık adı

0: ettiği başarılara ve küresel liderlik vizyonuna vurgu yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonunun stratejik bir kapısı olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Hakan Fidan, başkent Berlin'de Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması kapsamında üçüncüsü yapılacak toplantıya Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'la birlikte başkanlık edecek. Berlin'deki görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği üyelik süreciyle bölgesel gelişmeler ele alınacak. Görüşmelerde ticaret, enerji ve savunma sanayi alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konuları da değerlendirilecek. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi ise emniyet birimlerindeki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı bildirildi. Antalya merkezli olarak 20 kentte düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 183 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilere ait banka hesaplarıyla kripto varlıklar üzerindeki incelemelerde yaklaşık 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında kapatılan Irak hava sahası açılıyor. Irak'ta uçuşların askıya alındığı uluslararası Kerkük Havalimanı'ndan İstanbul seferleri yeniden başladı. Irak Hava Yolları'nın Kerkük-İstanbul seferlerinin pazar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 4 kez yapılacağı belirtildi. Katliamcı İsrail, uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal etmeyi sürdürüyor. Soykırımcı Tel Aviv yönetimi son olarak alıkoyduğu Filistinli esirlerin idam yoluyla öldürülmesinin önünü açan skandal idam yasasına işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlileri de dahil etti. Buna göre İsrail askeri mahkemesi özel durumlar nedeniyle müebbet hapis cezası verilmediği sürece Filistinli esirler hakkında doğrudan idama hükmedebilecek. Türkiye yeni haftaya yağışlı havayla giriyor. Yurt genelindeki birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına gerileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerindeki 10 ilde sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bu çerçevede Amasya, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon ve Bayburt'ta kuvvetli sağanak bekleniyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu dün oynanan 5 maçla sona erdi. Sonuçlar şöyle: The Corner Kayseri Spor 2, Tümosan Konya Spor 1, Kasımpaşa 1, Galatasaray 0, Trabzon Spor 0, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Hesap.com Antalya Spor 1, Kocaeli Spor 0 ve Fenerbahçe 3, İKAS Eyüp Spor 3. Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamlarken Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, The Corner Kayseri Spor ve Hesap.com Antalya Spor ise yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecekler. Haberleri dinlediniz.
1: Sıcaklar gelmedi.

0: Benim Türküm.
1: Merhaba TRT Türkü ailesi. Edirne Uzunköprü'den selamlar, sevgiler olsun. Sizlerden annem Gülzar Hanım ve ablam Bürgül Hanım için Vardar Ovası'nı rica edeceğim. Maya Dağ'dan kalkan kaslar, Maya Dağ'dan kalkan kaslar, al topuklu beyaz kızlar, al topuklu beyaz kızlar.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. İstanbul Radyosu arşivlerinden Yurttan Sesler kayıtlarını sizlerle buluşturduğumuz programımıza hoş geldiniz. Bugün programımızı Şef Nida Tüfekçi'nin anonslarıyla dinleyeceksiniz. Sizleri Yurttan Sesler Korosu ile baş başa bırakıyoruz.
1: Değerli dinleyiciler, bugün rahmetli Cemil Değer'den alınan Diyarbakır'ın çok eski bir kıra havası.

Şimdi de Aydın yöresinden bir türkü. Bu parçayı arkadaşımız Güven Yapar sizlere sunacak. Koromuz türkünün bağlantı bölümlerinde kendisine katılacak. Denizlerin kumuyum, balıkların puluyum.

Şimdi de Gönen dolaylarından bir türkü. Değerli dinleyiciler, halk musikisi repertuarını taradığımız zaman bazı usullerin, bazı ölçülerin çok az sayıda bulunduğunu görürüz. İşte şimdi sunacağımız türkümüz de bu ender bulunan usullerden bir tanesi. 16 zamanlı. 7 ve 9 zamanın birleşmesiyle meydana gelen bir karma usul. Parça Sıdıka Çamlı Dağı'ndan alınmış ve daha önceleri aramızdan emekli olup ayrılan Nurettin Çamlı Dağı arkadaşımızın sesinden de zaman zaman dinlemiştiniz. Ahmet'im handa, handadır handa. İki de elleri kandadır kanda. Ahmet'in gönlü bendedir, bende ve bağlantı.

Coşkun sular ne bulanık akarsın, akıp akıp dağlar taşlar yıkarsın. Celal Güzel Ses'ten alınan bu uzun havayı sizlere arkadaşımız Mükerrem Kemertaş okuyacak. Yavuz Top tambura ile kendisine eşlik edecek.

Değerli dinleyiciler, bugün yurttan seslerimizin bir konuğu var. 70 yaşında bir delikanlı, Kırşehirli Muharrem Ertaş. Halk musikisi camiası kendisini bozlak ustası olarak bilir. Muharrem Ertaş yine kendi gibi Kırşehirli olan büyük bir ozanın deyişlerinden bize örnekler verecek. Şu yalan dünyadan usandım, doydum. Elveda eyledim gayri cihana. Aldanıp şeytana, nefsime uydum. Garip bülbül gibi düştüm figana.

Elveda eyledim.

aldanıp şeytana nefsime uydum garip bülbül gibi.

aldanıp şeytana nefsime uydum garip bülbül gibi.

Ya Rabbim sen hadi buna başlan edin. Rahimsin Rahman.

Şimdi de Divrikli Nuri Üstün Ses'ten alınan Menevşe. Açıl mor menevşen, bahar erişti. Lale, sümbül, nergiz, reyhan yetişti.

0: İki Solist'ten Türküler.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız İki Solist'ten Türküler programından herkese selam ve sevgiler. Programı hazırlayan Kerem Bulut ve mikrofonda Muammer Demiröz. Bugün sanatçılarımız Arzu Akmeşe ve Hüseyin Mustafa Arı'dan türküler dinleyeceğiz. İlk olarak Muzaffer Sarı Sözen'in Nuri Üstün Ses'ten derlediği bir Sivas türküsüyle başlıyoruz. Ardından bağlı olarak Faruk Kaleli'den alınan ve yine Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Erzurum yöresine ait bir ezgiyle programımızın ilk solisti Arzu Akmeşe'yi dinliyoruz.

Sırada Sivas yöresine ait Müslüm Sümbül'den alınan bir türkü var. Hemen sonrasında bağlı olarak Ali Ekber Çiçek'in derlediği bir Erzincan türküsüyle Hüseyin Mustafa Arı'yı dinliyoruz.

Programımızın sonunda Sivas yöresine ait Halil Söyler'den alınan ve Muzaffer Sarı Söze'nin derlemiş olduğu bir türküyle önce sanatçımız Arzu Akmeşe'yi dinliyoruz. Daha sonra Mehmet Özbey'in derlediği ve Mustafa Savaş'tan alınan Şanlıurfa yöresine ait bir ezgiyle de Hüseyin Mustafa Arı konuğumuz oluyor. Bir sonraki iki solisten türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

Saat 12. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleriyle buna karşı atılacak adımlar yer alacak. Toplantıda Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları da ayrıntılı bir şekilde ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri sosyal medyada geniş yankı uyandıran dijital vizyon kampanyasına imza attı. İyi ki Erdoğan etiketiyle paylaşılan mesajlarda Türkiye'nin savunma sanayindeki tam bağımsızlık adımları, mega altyapı projeleri ve Türkiye yüzyılı hedefi ön planda yer aldı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyesi bakanlar, Türkiye'nin son yıllarda eğitimden savunma sanayine, diplomasiden kalkınma hamlelerine kadar elde ettiği başarılara ve küresel liderlik vizyonuna vurgu yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonunun stratejik bir kapısı olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı

Hakan Fidan bugün Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Hakan Fidan başkent Berlin'de Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması kapsamında üçüncüsü yapılacak toplantıya Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'la birlikte başkanlık edecek. Berlin'deki görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği üyelik süreciyle bölgesel gelişmeler ele alınacak. Görüşmelerde ticaret, enerji ve savunma sanayi alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi

Kahyalı'nın da tutuklandığı bildirildi. Antalya merkezli olarak 20 kentte düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 183 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilere ait banka hesaplarıyla kripto varlıklar üzerindeki incelemelerde yaklaşık 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında kapatılan Irak hava sahası açılıyor. Irak'ta uçuşların askıya alındığı uluslararası Kerkük Havalimanı'ndan İstanbul seferleri yeniden başladı. Irak Hava Yolları'nın Kerkük-İstanbul seferlerinin pazar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 4 kez yapılacağı belirtildi. Katliamcı İsrail, uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal etmeyi sürdürüyor. Soykırımcı Tel Aviv yönetimi son olarak alıkoyduğu Filistinli esirlerin idam yoluyla öldürülmesinin önünü açan skandal idam yasasına işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinleri de dahil etti. Buna göre İsrail Askeri Mahkemesi özel durumlar nedeniyle müebbet hapis cezası verilmediği sürece Filistinli esirler hakkında doğrudan idama hükmedebilecek. Türkiye yeni haftaya yağışlı havayla giriyor. Yurt genelindeki birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına gerileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerindeki 10 ilde sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bu çerçevede Amasya, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon ve Bayburt'ta kuvvetli sağanak bekleniyor. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu dün oynanan 5 maçla sona erdi. Sonuçlar şöyle: Sekorner Kayserispor 2, Tümosan Konyaspor 1, Kasımpaşa 1, Galatasaray 0, Trabzonspor 0, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Hesap.com Antalyaspor 1, Kocaelispor 0 ve Fenerbahçe 3, İKAS Eyüpspor 3. Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamlarken Mısırlı.com TR Fatih Karagümrük, Zekorner Kayserispor ve Hesap.com Antalyaspor'sa küme düştü. Haberleri sunduk.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yepyeni bir haftadan günün bu güzel saatinde güzel İzmir'den selamlıyoruz sizleri. Her zaman olduğu gibi Türkülerle Gün Ortası programımız için bizler Yılmaz İpek stüdyomuzdaki yerlerimizi aldık. Önce bugünkü ekip arkadaşlarımı sizlere takdim ederek başlamak istiyorum. Programımızı hazırlayan yapımcımız Esra Eren, ton meisterimiz sesimizi sizlere ulaştıran Yusuf Günday ve mikrofon başında ben Leyla Köselerli, İzmir Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları yine bugün sizler için birbirinden güzel türkülere can verecekler. Sazlarımız, saz grup şefimiz bağlamasıyla Halil Demirler, nefesli sazlarda Halil Çok Yürekli, tarıyla Ali Özkan Özcan, bas gitarıyla Tayfun Şakalakoğlu ve ritim sazda Murat Kas bizlerle. Radyomuzun birbirinden güzel sesleri Sabahattin Gülümser, Selcan Kökçen Şahin ve Asilhan Doğan bugün türkülerimize seslerini verecekler. Hepsine ayrı ayrı hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Programı Eskişehir yöresinden çok güzel bir türküyle açtık. Sevgili Selcan Kökçen Şahin seslendirdi. Ben gidiyorum yoluma, bir taş değdi koluma dedik. Merhaba Selcan.
1: Merhaba.
0: İyi haftalar olsun diyelim.
1: İyi haftalar olsun.
0: Çok güzel bir türküydü gerçekten. Gönlüne, yüreğine, nefesine sağlık.
1: Çok teşekkürler. Radyoları başında bizi dinleyenlerimize de hoş geldiniz diyoruz. Eğer yollarımız kesiştiyse, bir saat boyunca bizimle olurlarsa çok mutlu oluruz.
0: Evet, şimdi ne dinleyeceğiz? Nereye uzanacağız?
1: Şimdi böyle çok bilinen türkülerden bir tanesini paylaşmak istedim. Bolu'ya doğru gidelim. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur.
0: Dinliyoruz.

0: Çok teşekkür
1: Ben
0: ediyoruz.
1: teşekkür ederim.
0: Gönlünüze sağlık diyoruz. Emin Aldemir'in derleyip bizlere miras bıraktığı bu güzel türküyü Selcan Kökçen Şahin'in güzel sesinden dinledik efendim. Türkülerle gün ortasında, şimdi de İzmir Radyosu'nun usta seslerinden Sabahattin Gülümser mikrofon başında. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Çok teşekkürler, selamlar. İki güzel türkü de sizden dinleyeceğiz. Önce Ege'deyiz, değil mi?
2: Evet, Aydın'dayız. Ne diyelim, şu dalmanın dağını duman bürüdü diyeceğiz.
0: Tamam, buyurunuz, dinliyoruz.

çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık diyoruz. Efendim TRT Türkü frekansında Türkülerle Gün Ortası programımızda bizlerle olan türkü dostlarımız. Yönümüzü Rumeli'nin dumanlı dağlarına, gönül yakan ezgilerine çevirelim istiyoruz şimdi de. Bir yanda aşılmaz yollar, bir yanda dinmek bitmeyen bir hasret. Sabahattin Gülümser'den dinliyoruz bu güzel türkümüzü.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize sağlık diyoruz efendim. Türkülerle gün ortası birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Şimdi İzmir Radyosu'nun genç, çok yetenekli solistlerinden, çok güzel seslerinden Asilhan Doğan mikrofon başında. Merhaba Asilhan, hoş geldin sen de.
1: Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. İlk türkümüz hangi yöremizden olacak?
1: Evet, ilk türkümüz bir beste türkü. Sözleri Osman Nebioğlu'na ait, müziği de Nurullah Akçayır'a ait. Felek ne derdin var ise ben varım ya sal başına diyeceğiz.
0: Buyurunuz, dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir türküydü. Asilhan Doğan ve tüm saz üstadlarının gönlüne sağlık diyelim. Bir güzel türkü daha rica ediyoruz. Sevgili Asilhan Doğan'ın güzel sesinden bu kez Mersin Mut yöresindeyiz. Musa Eroğlu'ndan derlenen bir türkü değil mi?
1: Evet, doğrudur. Şu dağların yükseğine erseler, lale sümbül mor menevşe derseler diyeceğiz.
0: Buyurunuz.

0: Çok teşekkür ediyoruz bu güzel türkü için sevgili Asilhan Doğan'a.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sağ olun, var olun. Efendim bugün 18 Mayıs Uluslararası Müze Günü. Biz de bu anlamlı günde rotamızı bir ömrü sanata adanmış hatıralarıyla dolu İzmir Ödemiş'teki Bedia Akartürk Sanat Müzesi'ne çevirelim istiyoruz. Türk halk müziğinin gülen yüzü, o eşsiz sesin sahne kıyafetlerinden aldığı ödüllere kadar her köşesinde buram buram emek kokan bir müze burası. Gezip görmenizi tavsiye ediyoruz ve şimdi yaşayan çınarımız Bedia Akartürk'ün müzelere sığmayan o gür sesiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Dam başına da ası da koymuş galbırı, bekarları da yatağından galdırı.

0: TRT Türkü.
1: Efendim yeniden İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'nda canlı olarak türküleri çalıp söylemeye devam ediyoruz. Solistimiz Sabahattin Gülümser yeniden mikrofon başındaki yerini aldı. Bu kez İzmir Kemalpaşa Çınar Köyü'nden güzel bir türkü seslendirecek değil mi?
2: Evet, bir deyiş İsmail Koloğlu'ndan alınmış. Bülbül ne yatarsın kalk figan eyle diyeceğiz.
1: Buyurunuz.

Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık diyoruz. Efendim, Sabahattin Gülümser'den bir güzel türkü daha dinleyeceğiz. Bu kez durağımız Sakarya olacak. Allı yazma başında, kalem oynar kaşında, ben bir yeni yar sevdim, 13-14 yaşında diyeceğiz. Evet.

Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel ritmik türküyle, türkülerle gün ortasında ritmimizi artırdık. Şimdi bir kez daha sevgili Asilhan Doğan mikrofon başına geldi. Bu kez sözün özüne, gönül yolculuğumuzun merkezine doğru bir adım atacağız. Bir kamilin dizinin dibine oturup bilgeliğin ve hakikatin kapısını aralayan o derin nefes yankılanacak kulaklarımızda. Ey erenler, bir kamile danıştım, er olana edep erkan hoşumuş diyeceğiz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Tüm saz biz üstadlarının da gönüllerine sağlık diyoruz.
1: Aşık Masuni Şerif, Şerif'i de bu vesileyle anmış olduk. Dün ölüm yıl dönümüydü. Buradan bir türküyle de almış olalım.
0: Almış olalım.
1: Ruhu şad olsun.
0: Ruhu şad olsun sevenlerine. Selam olsun diyelim bu güzel türküyle. Şimdi Sivas Şarkışla'ya doğru uzanacağız değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, doğrudur.
0: Medine Köseoğlu'ndan derlenen bir türkü var sırada. Ürünü ürünü gelir dereden, benlerini sayamadım kareden.

Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, var olunuz. Saatler 12.57'yi gösterdi bile. Bugün de keyifle geçen bir saatin sonunda, türkülerle gün ortasında veda vakti geldi. Programı bugün sizler için Esra Eren hazırladı. Tonmeisterimiz Yusuf Günday, mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Sizlere birbirinden güzel türküleri Sabahattin Gülümser, Selcan Kökçen Şahin ve Asilhan Doğan seslendirdi bugün. Onlara saz üstadlarımız Halil Demirler, Halil Çok Yürekli, Ali Özkan Özcan, Tayfun Şakalakoğlu ve Murat Kas eşlik ettiler. Bizler programın sonunda rotamızı Ege'nin zeybek kokan topraklarına çevirelim. Selcan Kökçen Şahin'in güzel sesiyle sizlere veda edelim. Ay giydim alsın diye, mor giydim sarsın diye. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.

Programımız Bizim Ellerle huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dinleyenlerimiz. Bugün de türkülerimiz bize eşlik edecek. Biz gönülden gönüle türkülerimiz sayesinde köprüler kuracağız bugün de. Programı sizin için Serap Tan hazırladı. Teknik yönetimde Arif Karaman var. Speakeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Güzel bir türküyle başlayalım, hareketli bir türküyle başlayalım. Ümit Turan seslendiriyor dinleyeceğiniz türküyü, bir Iğdır türküsü. Bahçelerde Barım Var, hoş geldiniz.

Hareketli bir Iğdır türküsünün ardından Erzincan yöresindeyiz sevgili dinleyenlerimiz. Turan Engin'den alınan bir türkü Ali İbcek yorumuyla dinliyoruz. Vardım Hint eline kumaş getirdim.

Zülüf dökülmüş yüze sevgili dinleyenlerimiz, bu türküyü de Yıldız Ayhan'ın sesinden dinletiyoruz size. Nida Tüfekçi'nin Neşet Ertaş'tan derlediği bir türkü bu.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, programımıza devam ediyoruz. Türkülerle devam ediyoruz. Bir Azerbaycan türküsüyle devam ediyoruz. Zehra Ganioğlu yorumluyor dinleyeceğiniz bu türküyü. Ay saçı burma.

0: çalışmayı, duman yeri var. Yarın benden incinmiş, dil danışmayı, duman yeri var.
1: TRT Türkü.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerimizle sürdürdüğümüz programda Erzurum yöresine uğruyoruz. TRT Erzurum Radyosu'ndan da programımızı canlı olarak sunuyoruz. Hasan Özel seslendiriyor. Suda balık yan gider.

Sevgili dinleyenlerimiz, Erzurum yöresine ait bir uzun hava dinleyeceğiz. Reyhan Ediş, Hüseyin Ceylan, Ferhat Erdem birlikte seslendiriyor bu uzun havayı. Huma kuşu yükseklerden seslenir.

0: TRT Türkü.
1: Mehmet Dört Kardeş ve Sıra Arkadaşlarından dinliyoruz. Nemrud'un Kızı.

0: TRT Türkü.
1: Şanlıurfa'nın ardından Afyon'dayız sevgili dinleyenlerimiz. Bahattin Turan'a kulak veriyoruz. Evlerinin önü yoldur.

0: TRT Türkü.
1: Anadolu'yu türkülerimizle adım adım dolaşırken Muğla yöresine uğruyoruz. Emine Akmeş'e seslendiriyor dinleyeceğiniz güzel türküyü. Çıktım Belen Kahvesi'ne.

Programımızın bugün de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte huzurlarınızda olacağız sevgili dinleyenlerimiz. Siz tabii türkülerimizi dinlemeye devam edebilirsiniz TRT Türkü'de. Programı sizin için Serap Tan hazırlamıştı. Teknik yönetimde Arif Karaman vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Bir türküyle veda ediyoruz. Yarın buluşmak dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz ve sizden söz alıyoruz yarın için. Güler Duman seslendiriyor. Aramadı, sormadılar beni. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.
2: Saat 14.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleriyle buna karşı atılacak adımlar yer alacak. Toplantıda Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları da ayrıntılı bir şekilde ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri sosyal medyada geniş yankı uyandıran dijital vizyon kampanyasını imza attı. İyi ki Erdoğan etiketiyle paylaşılan mesajlarda Türkiye'nin savunma sanayindeki tam bağımsızlık adımları, mega altyapı projeleri ve Türkiye yüzyılı hedefi ön planda yer aldı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyesi bakanlar Türkiye'nin son yıllarda eğitimden savunma sanayine, diplomasiden kalkınma hamlelerine kadar elde ettiği başarılara ve küresel liderlik vizyonuna vurgu yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü verilerini açıkladı. Buna göre işsizlik 0,1 puan azalarak %8,2 olarak gerçekleşti. Böylece işsizlik oranlarında tek hane serisi 13. çeyreğe taşınmış oldu. Yılın ilk çeyreğinde işsiz sayısı 52 bin azalarak 2 milyon 894 bin oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'le Demokratik Bölgeler Partisi Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 kişinin emniyet birimlerindeki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkan yardımcılarıyla Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın özel kalem müdürünün de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. FETÖ'cü hakim ve savcıların verdiği kararlar yüzünden Balyoz Kumpası'nda mağdur edilen sanıklara devlet tazminat ödedi. Hakimler ve Savcılar Kurulu konuyla ilgili tarihi bir karar aldı. Buna göre devletin ödediği tazminatlar buna neden olan yargılamaları yapan FETÖ'cü hakim ve savcılara ödetilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Hakan Fidan, başkent Berlin'de Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması kapsamında üçüncüsü yapılacak toplantıya Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'la birlikte başkanlık edecek. Berlin'deki görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği üyelik süreciyle bölgesel gelişmeler ele alınacak. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in küresel somut filosofi

başkent Pekin bu kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlayacak. Vladimir Putin, Trump'tan 4 gün sonra Çin'e giderek Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşecek. Dışişleri Bakanlığı Kırım Tatar sürgününün 82. yılında açıklama yayımladı. Açıklamada yüz binlerce Kırım Tatarının çeşitli ülkelerdeki çalışma kamplarına sürüldüğü, ağır yaşam koşulları nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. 162 yıl önceki Çerkez sürgününün de büyük bir insani trajedi olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin Kırım Tatarlarının ve Kafkasya'nın kardeş halklarının acısını paylaştığı kaydedildi. Rusya, Ukrayna'ya savaşın başından bu yana en yoğun hava saldırılarından birini düzenledi. Füze ve insansız hava araçlarının 34 farklı noktaya isabet ettiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Odessa'da vurulan hedefler arasında Çin'e ait bir geminin de bulunduğunu duyurdu. Ülke genelindeki saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. Haberleri dinlediniz.

Gününüz güzel, gününüz huzurlu, gününüz sevdiklerinizle beraber geçsin. Hüzün uzak dursun yuvanızdan, sağlık hep sizinle olsun. Yüzünüz güleç, neşeniz daim olsun. Sevgiyle, sevdiklerinizle mutlu, sağlıklı ve türkü dolu bir gün olsun. Radyolarınız TRT Türkü frekansında, kulağınızda bizde olsun. Dostluğun ve kardeşliğin şehri Diyarbakır'dan sesleniyoruz sizlere. Türkü Diyarı başladı. Bizi tercih ettiğiniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz değerli türkü severler. Radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimizi Kadimkent Diyarbakır'dan sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Hayatın koşturmacasına, stresine, keyif ve huzur dolu bir mola vereceğimiz, İçinde birbirinden seçkin türkülerin yer aldığı Türkü Diyarı yolculuğuna hepiniz davetlisiniz değerli dinleyiciler. Haydi düşün peşimize, derin bir nefes alın. Yaşamın önümüze getirdiği, yüreklerimizi cendere gibi sıkan tüm dertleri unutarak sadece bugünü yaşayalım. Yoldaşlık edin bize. Türkülü gezintilerimizin heyecanını gelin hep birlikte geçirelim. Bugün bu güzel düşüncelerle siz değerli dinleyicilerimize yoldaşlık etmek istiyor ve bugünkü Türkü Diyarı program ekibimizi takdim ediyoruz. TRT Türkü'de yayınlanan TRT Kap Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizin için Soner Emre hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan sunucunuz ben Aslı Hocaoğlu. Yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşım Murat Özgür Batu ile birlikte diyoruz ki dinlemekte olduğunuz Türkü Diyarı programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programımızda ilk olarak sizleri Diyarbakırlı Şemus Esenkuş'la buluşturuyoruz. Sanatçımız Bedih Yolluk'a ait Diyarbakır yöremizin sevilen türküsünü seslendirecek. Sur dibinde gonca güller açıyor, hep sel ortasından Dicle akıyor. Kucağında sahabeler yatıyor, 10.000 yıllık tarihtir Diyarbakır.

Hacel obasını engin mi sandın? Ayağında potini var zengin mi sandın? Her oluru olmazdı dengin mi sandın? Ay da doğdu göremedim yer seni. Sevgili dinleyiciler, TRT Türkü'de GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programında birbirinden seçkin türküler eşliğinde ve türkülerin ezinde yürümeye devam ediyoruz. İhsan Öztürk'ten alınan Sivas yöresi bu türküde sevgiyi, doğallığı, mütevazılığı ve türkünün içine işleyen güzelliği Sevcan Orhan'ın yorumunda doyasıya bulacaksınız.

Türkü Diyarı programımız tüm hızıyla devam ediyor değerli türkü severler. Türkülerle sürdürdüğümüz keyifli gezintimize Malatya'nın Arguvan ilçesine uğrayarak devam ediyoruz. Hasan Durak'tan alınan İhsan Öztürk'ün derlediği Arguvan türküsü ile Cengiz Özkan radyolarınızda. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, şavkı vurur pencereden bacadan. Uykusuz mu kaldın dünkü geceden? Uyan uyan yar sinene sar beni.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, güzel bir türküyle birlikteliğimize devam ediyoruz. Adana yollarında, pamuklar dallarında, Allah canımı alsın o yarın kollarında. Abdurrahman Yağdıran'dan alınan bu hareketli türküyle sanatçımız Şükriye Tutkun beraberliğimize katılıyor.

Urfalı yam tahtım yok, tüfengim var rahtım yok. Cümle kuşlar yuva yaptı, bir kuş kadar bahtım yok. Emin Taşkıran Türkü Diyarı'nda bu türküyle ve farklı yorumuyla radyolarınızda.

Sevgili dinleyenler, Emin Taşkıran, Urfalıyım, tahtım yok dedi ve şimdi ak güvercin olaydım, pencerene konaydım, penceren çok yüksekte, yer dizine konaydım. Türkülerle süren yolculuğumuzda bu türkü eşliğinde sizleri Rumeli'ye doğru yola çıkarıyoruz. Hasan Karakış'ın Emine Balkanlı'dan derlediği bu hareketli türküyle sanatçımız Melda Duygulu radyolarınızda.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programında birbirinden seçkin türküler eşliğinde ve türkülerin izinde yürümeye devam ediyoruz. Şark Bülbülü Celal Güzel Ses'ten alınan Ahmet Yamacı'nın derlediği Diyarbakır ezgisiyle sanatçımız Yavuz Bingöl sizlerle. Fincanın etrafı yeşil, at kolun kolların boynumdan aşır.

Sevgili dinleyenler, şimdi güzel bir Kerkük türküsüyle Münevver Özdemir sizlerle birlikte olacak. Mehmet Özbek'in Yaşar İzzettin Nimet'ten derlediği türkümüz: Bu dağda, bu bağda dolanırsan, derdin menedemisen, etrafında güller var, bir gül mene vermiş.

Şimdi de Abdurrahman Kızılay'dan alınan türküyle sevilen sanatçı İbrahim Tatlıses'e kulak vereceğiz. Evlerinde lambaları yanıyor, göz göz olmuş ciğerlerim kanıyor. Beni gören deli olmuş sanıyor, ölürüm de ayrılmam yer senden.

Türkü Diyarı programında yönümüzü Diyarbakır'a çevireceğiz ve sizleri Zülkü Faltan'ın Yusuf Tapan'dan derlediği türküde Semra Algül'le buluşturuyoruz. Sanatçımız seslendireceği bu türküyle sevdiğine sitem eden bir gencin duygularına tercüman olacak. Yeni kapıda attılar, dizilmiş seni tattılar. Yarim beni beğenmezdin, bak bana nişan taktılar.

Sevgili dinleyenler, bir Diyarbakır türküsü ile Türkü Diyarı TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan devam ediyor. İzzet Altınmeşe kendisinin derlediği türküde "Esmerim biçim biçim, ölürem esmer için, alem bana düşmandır, esmer sevdiğim için" diyecek.

Değerli dinleyenler, şimdi sizlerle buluşturacağımız Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'a ait bir türküyle huzurlarınızdan ayrılacağız. Kırşehir türküsünde Türk Halk Müziği'nin değerli ismi Emel Taşçıoğlu bu türküyle radyolarınızda olacak. Neşet Ertaş türkülerinde herkes kendinden bir şeyler bulur ama dinleyeceğiniz bu türkü sazıyla da sözüyle de bambaşka bir eski. Her bir dizesinin dinleyenleri alıp götürdüğü büyük ustanın bu eskisini değerli sanatçımız Emel Taşçıoğlu tüm sevenler için seslendirecek ama biz öncesinde vedamızı yapalım. Soner Emre hazırlamıştı türkü diyarını. Teknik yönetmenimiz Murat Özgür Batu'ydu. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu. Sizlerle birlikteydim. Yarın aynı saate görüşmek dileğiyle Emel Taşçıoğlu'na kulak verelim hep birlikte. Gönül dağı yağmur boran olunca akar can özümden sel gizli gizli. Hoşçakalın.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programıyla bugün de huzurlarınızdayız. Sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler diliyoruz. Programımızı Yiğit Yavuz hazırladı, Atilla Kurt teknik yönetmenimiz, Seza Turgut mikrofonda. Beraberliğimiz her zaman olduğu gibi 16'ya dek devam edecek. İlk eserimizi Resul Dindar'ın sesinden seçtik. Papilat horonuyla başlıyor.

Saatimiz 15.11 sevgili dinleyicilerimiz. Musa Eroğlu'nu dinliyoruz şimdi de. Sözleri Pir Sultan Abdal'a ait eseri seslendiriyor sanatçı. Sele Verdim albümünden bir eser. Dereyi Aşağı.

Söz ve müziği Selçuk Balcı'ya ait eseri Vira Cemal'in sesinden dinledik. Sevda Gemisi. Şimdi de sevgili dinleyicilerimiz Volkan Konağ'ın sesinden bir esere yol veriyoruz. Bu yeni paraların diyor.

Programımız güzel bir Ege türküsüyle devam ediyor. Tolga Çandar'ın sesinden dinliyoruz. Yağmur yağar şıpır şıpır buz gibi.

Manisa yöresinden bir eserle devam ediyoruz birlikteliğimize. Türkümüz Haydar Bayçın'dan alınmış. Mircan söylüyor. Kırmızı buğday ayrılmıyor sesinden.

Sözfemizi Yüksel Baltacı'ya ait eseri dinledik. Gökhan Uzun Ali'nin sesinden. Sabır Allah'ım sabır. Saatimiz 15.34. TRT Trabzon radyosundasınız. TRT Türkü Anadolu kuşağında beraberliğimiz. Özlem Üngör'ün sesinden dinleyeceğimiz Ordu Ay Bastı türküsüyle devam ediyor. Tuğrul Şan'dan güzel bir derleme. Ramazan Çetin'den alınmış eser. Sevdiğime varamadım diyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ali Ekber Çiçek'in sesinden de güzel bir Adana yöresi türküsü dinleyeceğiz. Kemal Karasüleymanoğlu, Aşık Ferrahi'den derlemiş. Vücudum şehrini seyran eylerken.

Gülşen Kutlu'nun sesinden dinleyeceğimiz eserle de sevgili dinleyicilerimiz Can Azerbaycan'a gidiyoruz. İslam Rıza Ev'den alınmış, Nida Tüfekçi derlemiş. Aylı gece serin külek, göy çemen.

Dam Üstüne Şul Serer. Yavuz Bingöl'ün yorumuyla getirdik radyolarınıza bu güzel eseri de. Beraberliğimiz devam ediyor Karadeniz'den programının bu dakikalarında da Bülent Aslan bizlerle. Rize yöresinden bir eserle. Yücel Paşmakçı'nın İrfan Ruhi Eren'den aldığı türküyle sizlerle. Kızıl Ağaç Yaprağı diyoruz.

daim. Yiğit Yavuz hazırladı Karadeniz'den programını. Atilla Kurt sesimizi soluğumuzu ulaştırdı sizlere. Seza Turgut sundu. Son türkümüzü Coşkun Gök'ün sesinden dinleyeceğiz değerli dostlar. Volkan Konağ'ın derlediği eserle huzurlarınızdan ayrılıyoruz bugün de. Kapısının önünde yeşiller pazıları. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Birol Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde ismi yazılı, memleketi Rize'nin plaka kodunu taşıyan 53 numaralı Galatasaray forması takdim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da şehit olan iki polis memurunun ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale ettikleri sırada şüpheli şahsın silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardı. Tekirdağ'da şehit polisler için cenaze töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki törende "Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak boynumuzun borcudur," dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret için Almanya'da. Üçüncüsü yapılacak Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısına Bakan Fidan ve Alman mevkidaşı Johan Wadephul birlikte başkanlık edecek. Uluslararası seviyede çeşitli

Çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aranan 14 şüpheli İstanbul Emniyeti ve MİT işbirliğinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'le Demokratik Bölgeler Partisi Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Mayıs ayı ortalarında doğuda manzara kışı aratmıyor. Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu Van'ın Başkale ilçesinde ekipler kapalı yolları açmak için çalışma yürüttü. Erzurum Palandöken geçidinde kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı. Bayburt Kopdağ geçidinde de kar yağışı etkili oldu. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Antalya'da düzenlenen şampiyona resmi antrenman atışlarıyla başladı. 41 ülkeden 307 sporcunun katıldığı şampiyonada milli takımımız 12 sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in küresel Sumut filosuna uluslararası sularda müdahalesine sert tepki gösterdi. İsrail güçleri tarafından yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Açıklamada uluslararası toplum ortak tavır almaya çağrıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran anlaşmayı imzalamak için can atıyor dedi. İran'ın ABD'ye Pakistan üzerinden 14 maddelik yeni bir teklif metni ilettiği duyuruldu. Tahran, Irak'ın kuzeyinden ülkeye silah sevkiyatı yapmaya çalışan ABD-İsrail destekli terör grubuna operasyon düzenlendiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar sürgününün 82. yılında açıklama yayınladı. Açıklamada yüz binlerce Kırım Tatarının çeşitli ülkelerdeki çalışma kamplarına sürüldüğü, ağır yaşam koşulları nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı. 162 yıl önceki Çerkes sürgününün de büyük bir insani trajedi olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin Kırım Tatarlarının ve Kafkasya'nın kardeş halklarının acısını paylaştığı kaydedildi.

Merhaba sevgili dinleyenler. Akdeniz'in sesi acele etmez, yavaşça anlatır derdini, sabırla, içtenlikle. Akdeniz'in renkleri bu toprakların sözünü sazla dile getiriyor. Saat 17'ye dek sürecek yayınımıza tüm türkü dostlarımızı bekliyor, kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Bugünkü programı sizin için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Murat Yılmaz, mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan eşlik ediyoruz. İlk türkümüzü Aysun Gültekin'den dinleyeceğiz. Hep birlikte Ali Ercan'dan alınan Afyon türküsünü söylüyor sanatçı. Emirdağ birbirine ulalı.

Şahin Akay'ın ardından Nuri Cennet'ten alınan Konya türküsünde Tülay Ağagil'i dinliyoruz. Enginli yükseklik kayalarımız.

Saatimiz 16.32'yi gösteriyor. Akdeniz'in renkleri Burdur yöresinden bir türküyle devam ediyor. Faik İnce'nin derlediği türküde Emine Akmeşe'yi dinliyoruz. Anne buralar nere?

Akdeniz'in renkleri Nazife İzzet'ten alınan Isparta türküsüyle devam ediyor. Ümmüşen söylüyor. Çayıra serdim postu.

Azize Gürses'in ardından İsmet Akyol'dan alınan Isparta türküsünde Saniye Can'ı dinliyoruz. Bahçelerde Üzerlik.

Akdeniz'in renklerinde size Şerif Günay'dan alınan Muğla türküsüyle veda edeceğiz. Tolga Çanlar'ı dinleyeceğiz. Köprünün altı testi.

Değerli dinleyenler, bize ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik. Antalya'dan yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan eşlik ettik size. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde kalması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Döndü Çerçi hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza bir Gaziantep türküsüyle başlıyoruz. Muzaffer Sarı Sözen Hüseyin Kırmızıgül'den derledi. Dünya Tekin söylüyor, gönül gurbet ele varma.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan da sırada bir Denizli türküsü var değerli dinleyenler. Neda Tüfekçi Süleyman Uğur'dan derledi. Selcan Kökçen Şahin söylüyor. Ağ elime mor kınalar yaktılar.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, sırada bir Kaykük türküsü var. Nida Tüfekçi Abdurrahman Kızılay'dan derledi. Aysun Gültekin söylüyor. Altın hızma mülayim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, saatimiz 17.26, Çukurova'dan devam ediyor. Sırada güzel bir türkümüz var. Nursaç Doğan Işık sizler için huzurlarınızda olacak ve güzel bir Elazığ türküsü söyleyecek. Bülbülüm Bağ Gezerim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, saatimiz 17.34 ve sırada bir Amasya türküsü var. Sabah Atak Kiraz bu güzel türküyü sizler için derledi sevgili dinleyenler ve Elvan Sevim huzurlarınızda. Bugün benim efkarım var, zarım var.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan saat 17.43 oldu Çukurova'dan da. Ve sırada Zekeriya Bozdağ'a ait olan güzel bir Orta Anadolu türküsü var değerli dinleyenler. Sabahat Aslan huzurlarınızda. Limon ektim taşa.

Ve sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programının da bugün için sonuna geldik. Programı Döndü Çerçe hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle diyoruz ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bir Nevşehir türküsüyle, Ürgüplü Refik Başaran'a ait türküyü Nida Tüfekçi derledi. Cengiz Özkan söylüyor. Şen olasın Ürgüp, dumanın gitmez.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi yönetiminin bölgesel gelişmeler karşısında her türlü tedbiri aldığını söyledi. Çarşının, pazarın nabzını tutuyoruz, fırsatçılara dönük denetimler kararlılıkla sürüyor dedi. Erdoğan, Türkiye'yi her alanda üst lige çıkardıklarını vurguladı. Savaşların olduğu bir dönemde ekonomiyi dirençli hale getirdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da şehit olan iki polis memurunun ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale ettikleri sırada şüpheli şahsın silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardı. Tekirdağ'da şehit polisler için

Cenaze töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki törende şehitlerimizin hatırasını yaşatmak boynumuzun borcudur dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret için gittiği Berlin'de Almanya Başbakanı Merz tarafından kabul edildi. Hakan Fidan bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısına Alman mevkidaşı Johann Wadepul'la birlikte başkanlık edecek. Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel somut filosu, Akdeniz'de uluslararası sularda seyrederken bir kez daha haydut İsrail'in hukuk dışı müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Kıbrıs açıklarındaki filodaki bazı teknelerle irtibat koptu. 28'i Türk, yaklaşık 100 aktivistin alıkonulduğu bildiriliyor. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in küresel somut filosuna uluslararası sularda müdahalesine sert tepki gösterdi. İsrail güçleri tarafından yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Açıklamada uluslararası toplum ortak tavır almaya çağrıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile Demokratik Bölgeler Partisi Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Uluslararası seviyede çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aranan 14 şüpheli İstanbul Emniyeti ve MİT işbirliğinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir Ürgüp'te 10 yıl önce öldürülen teryaki çifti dosyasının aydınlatıldığını duyurdu. Adalet, zaman aşımına uğramaz ilkesiyle hareket eden yargı teşkilatımız, karanlıkta kaldığı zannedilen hadiselerin üzerine kararlılıkla gidiyor, dedi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na bu yıl Türkiye ev sahipliği yapacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konferansa 196 ülke katılacak, 100 binin üzerinde misafir ağırlayacağız, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran anlaşmayı imzalamak için can atıyor, dedi. İran'ın ABD'ye Pakistan üzerinden 14 maddelik yeni bir teklif metni ilettiği duyuruldu. Tahran, Irak'ın kuzeyinden ülkeye silah sevkiyatı yapmaya çalışan ABD-İsrail destekli terör grubuna operasyon düzenlendiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Kırım Tatar sürgününün 82. yılında açıklama yayımladı. Açıklamada yüz binlerce Kırım Tatarının çeşitli ülkelerdeki çalışma kamplarına sürüldüğü, ağır yaşam koşulları nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı. 162 yıl önceki Çerkez sürgününün de büyük bir insani trajedi olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin Kırım Tatarlarının ve Kafkasya'nın kardeş halklarının acısını paylaştığı kaydedildi. Rusya, Ukrayna'ya savaşın başından bu yana en yoğun hava saldırılarından birini düzenledi. Füze ve insansız hava araçlarının 34 farklı noktaya isabet ettiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Odessa'da vurulan hedefler arasında Çin'e ait bir geminin de bulunduğunu duyurdu. Ülke genelindeki saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. Haberleri sunduk.

Güvercin Uçuverdi türküsünün hikayesi, Ankara'nın tozlu yollarında filizlenen yiğitlik ve kederle harmanlanmış bir aşk destanıdır. Hikayenin merkezinde ufak tefek yapısıyla yörede yetişen misket elmasına benzetilen dünya güzeli Huriye ile Ankara'nın namlı efelerinden Osman Efe vardır. Osman Efe her geçişinde kendisini bahçedeki elma ağacına tırmanarak bekleyen Huriye'ye sevgiyle misket diye seslenir. Bu isim zamanla iki gencin arasındaki sessiz bir sevda bağına dönüşür. Ancak aşk yörenin nüfuslu isimlerinden Kıra'nın Huriye'yi babasından istemesiyle büyük bir fırtınaya tutulur. Osman Efe ile Kıra sağ kalanın miskete kavuşacağı bir düelloda karşı karşıya gelir. Kavga anında Kıra Osman Efe'nin mertliğinden etkilenerek ben bu yiğide kıyamam der ve bıçağını yere atar. İki hasım kucaklaşarak barışır ve Huriye'ye müjdeyi vermeye giderler. Ne var ki kader bu mutlu sonu bir trajediye dönüştürür. Bahçedeki elma ağacının tepesinde heyecanla yolu gözleyen Huriye, kalabalığın en önünde Kıra'yı görüp Osman Efe'yi seçemeyince sevdiğinin öldüğünü sanır. O an başı döner ve ağaçtan düşerek can verir. Kavuşma hayaliyle giden kalabalık, misketin cansız bedeniyle karşılaşınca Ankara semaları feryatlarla yankılanır. Şimdi bu hazin sonun ve yarım kalan sevdanın türküsünü dinliyoruz. Güvercin uçuverdi.

0: Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

Keyifli ve huzurlu bir akşam dileyerek Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'na başlıyoruz. Programa hoş geldiniz, safa getirdiniz. Yarın bayram, 19 Mayıs'ın heyecanıyla bugün mikrofon başındayız. Akşamınızın bereketli olmasını diliyoruz. Sizi keyifli bir bayrama hazırlayacağız bu akşam program ekibi olarak. Mehmet Taha Arıkan hazırladı programı. Emin Kırık teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Birbirinden güzel türküler armağan edeceğiz size. Bedi Akartürk seslendirecek programın ilk türküsünü, yöremizden, Ankara'dan bir türkü. Osman Özdenkçi Rıfat Balaban'dan almış. Kara koyun etli olur, kavurması tatlı olur. Yar üstüne yar seven ölmez ama dertli olur.

0: Türkü Akşamı.
1: Sevgili radyo dinleyenleri merhaba. Mutlu

Bedi Akartürk seslendirdi programın ilk türküsünü. Orta Anadolu yöresine gidiyoruz. Zekeriya Bozdağ repertuara kazandırmış Zafer Albayrak'ın seslendireceği türküyü. Nar ağacı narsız olur mu? Yiğit olan gönül yarsız olur mu?

Yöremiz Orta Anadolu, Elif Buse Doğan seslendirecek türkümüzü. Sallan boyuna bakayım, elmas küpeler takayım, eğil gerdandan öpeyim.

Türkü akşamında Cengiz Özkan ve Gülşen Kutlu'dan birer türkü dinledik. Musa Eroğlu'yla Mersin Silifke Kırtıl yöresine gidiyoruz. Giyinmiş kuşanmış yayladan gelir, bize bu ayrılık Mevla'dan gelir.

Kayseri yöresine gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen Ahmet Gazi Ayhan'dan derlemiş Ezgi Azizoğlu'nun söyleyeceği türküyü. Yine yeşillendi germir bağları, bakarım erimez dağların karı. Bergüzar yollamış ellerin yârim.

Dinlediğimiz Ankara türküsünü Barış Akpınar seslendirdi türkü akşamında. Yöremiz bu kez Kırşehir, Çekiç Ali'den alınmış türkü Nazlı Öksüz seslendirecek. Doğar yaz ayları çiçekler açar, eller yaylasına yavruyla göçer. Acep bizim kuzuları kimler seçer?

Sivas'a gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen Talibi Coşkun'dan almış seslendirici Esra Er İkinci'nin seslendireceği türküyü. Nasip olsa yine gitsem yaylaya, doya doya baksam Suna Boylu'ya.

Sivas'ın ardından Malatya'ya gidiyoruz. Mehmet Seskes söyleyecek yöreden alınan ağdı. Ahmet Yamacı Adnan Gül'den almış. Aşağıdan gelir omuz omuza Çiğdem karışmış Gül'e Nergiz'e. Benden selam olsun o vefasıza. Baba bayramınız mübarek olsun.

Münevver Özdemir ve Hakan Ünal birer türkü seslendirdi programda. Beyhan Karslı'yla Güneydoğu Anadolu yöresine gidiyoruz değerli dinleyiciler. Urfalı Ahmet Cemil Cankat'tan alınmış türkümüz. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş bu Şanlıurfa türküsünü. Bağda güller açıyor, gülüm benden kaçıyor. Gülüm harmanı gezer, yüreğim de acıyor.

Şanlıurfa'dan bir başka türkü var sırada türkü akşamında. Mehmet Özbek Mahmut Güzel Göz'den almış türküyü. Hüseyin Mustafa Arı söyleyecek. Bahçeye kuzu girdi, tüyü kırmızı girdi. Seni sevdim seveli, kalbime sızı girdim.

Şanlıurfa'nın ardından Malatya'ya gidiyoruz. Malatyalı Fahri Kayahan kaynaklık etmiş türkümüze. Emine Koç söylüyor: çiçekten harman olmaz, yer derde derman olmaz. Darılmış güle bülbül gelip dalına konmaz.

Gürkan Özpeker'den dinliyoruz. Türkü akşamında sıradaki türkü. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Yârim giymiş beyaz azya, cuma namazından gelir.

edecek. Mehmet Özbek Kazım Eşkiriz'den almış türküyü. Bahçe bağa girmişem, etirli gül dermişem. Bohum kardeşim, yarım ben beğenmişem.

Hüseyin Turan'ın ardından Didem Dilara Duman'a var. Afyonkarahisar yöresinden bir türkü seslendirdim. Yöremizin Afyonkarahisar Emirdağ, Sümer Ezgü söyleyecek türkü Ali Ercan'dan alınmış. Sanatçımız kendisi derlemiş seslendireceği türküyü. Emirdağ birbirine ulalı, altın yüzük parmağında dolalı.

Afyonkarahisar Emirdağ'ın hemen ardından Eskişehir'e geçiyoruz. Ahmet Kızılok ve Dilek Yılmaz'dan Ali Fuat Aydın derlemiş Fatma Parlakol'un seslendireceği türküyü. Kahveyi kavururlar, içmeden savururlar. Bizim köyün adeti sevmeden ayırırlar.

Ege'ye uzanıyoruz. Denizli yöresinden bir türkü var. Adem Kazan seslendirecek bizim için. Denizli'nin adım adım yolları açılıp sarmıyor yarın kolları.

Türkü akşamının artık son dakikalarının içindeyiz. Ali Çakar sözü ve müziği kendisine ait olan beste türkülerden birini seslendirecek. Karakaşlar sende keman, zülüflerin derde derman.

Bu akşamlık veda vakti geldi Türkü Akşamı'nda değerli radyo dinleyenleri. Mehmet Taha Irkan hazırlamıştı dinlediğiniz programı. Emin Kırık teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Yarın akşam tekrar buluşmak ümidiyle biz huzurunuzdan Sevcan Orhan'ı seslendireceği bir Yozgat türküsüyle ayrılıyoruz. Süleyman Sökmen derlemiş yöre ekibinden türkümüzü. Oğlanın adı Ömer, belimi sıktı kemer. Benim ince belime yakışır gümüş kemer. Hoşçakalın.

Sevgili radyo dinleyicileri, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları Konserinden hepinize merhaba. Şef Mustafa Acar yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Amasya'nın ovalarından, dağlarından aşıkların sazları duyulur. Ferhat'la Şirin'in aşkını anlatırlar. O aşkın nasıl alev olup bedeni yaktığını çığırırlar. Aşıkların sazının tınısında gönül vardır, iman vardır, nefsin nasıl ehlileştiğini söylerler. Dünya denen otağı bir bahçedir. Gerçekse o bahçenin güllerini görüp sırrına erebilmektir.

Dedem beni bir bahçeye gönderdi. Vardım o bahçenin gülleri bir hoş. Yel eser de üğrünü üğrünü üğrünü, üğrünür Selvi'nin dalları bir hoş. Rüstem Coşar'dan alınan Amasya yöresinden deyişi Koro'dan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, dert öyle bir yaradır ki insanı yer bitirir. Derdi çeken bilir, ağlasanız da sızlasanız da boşuna. Hele ki o dert ölümse, sözler dahi kifayetsizdir. Geçti gitti vatanına yurduna, dayanamam hasretine derdine. Uçurdum durnamı dağlar ardına, felek bizi nazlı yardan ayırdı. Ali Rıza Gündoğdu'nun Erzincan Tercanlı aşık

Sevgili dinleyiciler, aşıklık geleneğinin usta isimlerinden Murat Çobanoğlu, Kars'ın Arpaçayı ilçesinin Koçköy beldesindendir. Özellikle aşıklık geleneğinin önemli ürünü olan türkülü hikayeler anlatmasıyla bilinen Çobanoğlu, kendisine ait deyişlerin yanı sıra ustamalı deyişler de çalıp söyledi. Şiirlerinde devrani,

Yanani ve Çobanoğlu mahlaslarını kullandı. Değme benim bu sineme, geçti benden, geçti benden. Eski günler yalan oldu, zalim felek geçti benden. Aşık Murat Çobanoğlu'ndan alınan Uzun Hava'yı Selma Geçer söyleyecek. Uzun Hava'ya bağlamayla Cemil Kayacı yol gösteriyor.

Sevgili dinleyiciler, yurdumuzun pek çok yöresinde düğün gelenekleri vardır. Kız isteme, nişan takma, düğün kurma, bayrak dikme, kına yakma, damat tıraşı, gelin damat karşılama gibi. Düğün eğlencelerinde oynanan oyunlar, çalınan ve söylenen türküler kendine özgüdür ve yörelerin özelliklerini yansıtır. Gelin ve damadı karşılayan düğün alayının söylediği türkülerde, oynadıkları oyunlarda bunların en güzel örneklerini görmek mümkündür. Mübarek mübarek, yüz bin mübarek, güveyin toyu olsun mübarek, çağırın anasın, koysun dal fesi, alsın bu sesin, olsun mübarek. Bedri Aysel'in Şakire Kalaycı'dan derlediği Diyarbakır yöresinden kutlama türküsüyle Şeyh Mus Esenkuş mikrofona geliyor. Mübareki.

Sevgili dinleyiciler, gurbet nice acılar yaratır. Köyünden, toprağından, en önemlisi de sevdiklerinden ayırır insanı. Gözünüz yoldadır, tepelerin, dağların ardındadır. Ah bir gitsem, sevdiğime kavuşsam, sılaya varsam dersiniz, dersiniz ya boşuna. Yıkılası gurbet geçit vermez insana. Yol üstünde karakol, nereden gider yâre yol? Şu karşıki tepeden belki gider yâre yol. Orhan Gazi Yılmaz'ın Zeliha Şahin ve Mediha Yılmaz'dan derlediği Sivas Kangal Akgedik Köyü türküsüyle Yeşim Dağlı sizinle.

Sevgili radyo dinleyenlerim, Yurttan Sesler saz sanatçısı Rıfat Balaban, Türk halk müziğine emek vermiş ustalardandır. 1966 yılında Ankara Radyosu'na yetişmiş sanatçı olarak başlayan Rıfat Balaban, aynı zamanda kendi yöresi olan Ankara ininin türkülerini de söyledi. Özellikle yetiştiği Seymen kültürü çalıp söylemesinde etkili oldu. Bu anlamda Ankara Radyosu saz sanatçısı ve oğlu Arif Balaban, babası Rıfat Balaban'ı şöyle anlatıyor. Babam Ankara kültürüne önem veren biriydi. Bu nedenle o kültürün içinden Yağcıoğlu Fehmi Efe'nin yanına çok gidip gelmiş. Tabii onun gibi birinin yanına gidip herkesin harcı da değilmiş. Daha doğrusu herkesle görüşmezmiş. Babamı çok severmiş. Ona bağlama dersleri vermiş. Türkülerinin nasıl olduğunu, nereden geldiğini, her şeyi babam ondan öğrenmiş. Dolayısıyla ondan dinlediği türküleri olduğu gibi aktarmaya çalışmış. Üstad Rıfat Balaban, derleyici ve kaynak kişi olarak da birçok türküyü TRT repertuarına kazandırdı. Alim Gitme Bazara, Bağda Gülü Budadım, Bir Dalda İki Elma, Evlerinin Önü Tahta Daraba, Odana Serdim Hali, Kara Koyun Etli Olur bunlardan bazılarıdır. Sevgili dinleyiciler, usta saz sanatçısı ve Seymen kültürünün temsilcisi Rıfat Balaban'ı saygı ve rahmetle anıyoruz. Kendisinin Yağcıoğlu Fehmi Efe'den derlediği Ankara türküsünü korodan dinliyoruz. Höyüklünün edirafı köşk olsun, beni vura nefelere efem aşk olsun, aynalı Martin, mezerime taş olsun.

Sevgili dinleyiciler, deyiş aşıkların hece ölçüsüyle söylediği şiirlerdir. Ayrıca halk arasında ağıtçı, deyişçi denilen şairlerin söylediği şiirlere de deyiş denilmektedir. Yine çoğu eski aşıklara ait Alevi Bektaşi nefesleri de günümüzde deyiş adı altında çalınıp söylenmektedir. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ey sevdiğim gönül arzular senin. Muzaffer Şahin'den alınan Sivas Kangal Ortaköy'den deyişi İmran Koç seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, yaylaların tepeleri kardır. İlkbaharla birlikte karlar erimeye başlar. Eriyen kar suları yaylalarda, derelere, çaylara dolar. Kar sularıyla beslenen yayla çiçekleri tepelerin üstünü sarar. Çobanlar yaylaların çimeninde kuzuları otlatır. Karadeniz yamaçlarında kemençeler çalınır, sevdaluklar söylenir. Bu yıl yaylalar kardır. Çoban çadırı kaldır. Ben ağlamazdım ama beni ağlatan vardır. Bülent Aslan'dan alınan Rize Hemşin yöresinden yol havasına bağlı olarak Enis Gençtürk'ün Emin Yağcı'dan derlediği yine Rize Hemşin'den türküyle Özlem Üngör mikrofona geliyor. Belundaki tabanca gene belunda midur? Bağa gel dersen ama benim elumda midur? Yol havasına Karadeniz kemençesiyle Volkan Karaoğlu açış yapıyor.

Sevgili dinleyiciler, ozanın sazında bülbülün bağı viran olur. Şehirler yıkılır, bağlar çölleşir. Ozan yandığını, yanıp tükendiğini anlatır. Yarine duyduğu aşktır ozanın sazını dillendiren. Bülbül ne ötersin virandır bağın. Yıkılsın şehrinde çöl kalsın bağın. Tükendi fitilim kalmadı yağım. Yar senin derdine ben yana yana. Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Veli Aydın'dan derlediği Tokat yöresinden türküyle İlker Gökkaya sizinle.

Sevgili radyo dinleyicileri, Kerkük folkloru ve türkülerinin ülkemizde tanıtılmasında önemli rol oynayan Abdülvahit Güzecioğlu, Türkmen elinin usta sanatçılarındandır. Kerkük türkülerini ve hoyratlarını başarıyla seslendiren Abdülvahit Güzecioğlu, TRT repertuarına da Türkmen eli bölgesinden birçok türkü ve uzun hava kazandırmıştır. Kalk gidağın şıhbağına gazeli, mençit alım sen fistanın tezeli, gözüm düştü eyvandaki gözeli. Mehmet Özbey'in Abdülvahit Güzecioğlu'ndan derlediği Kerkük türküsünü Ahmet Tuzlu söylüyor.

Karanfil suyu neyler? Güzel kokuyu neyler? İki baş bir yastıkta o göz uykuyu neyler? Nida Tüfekçi'nin Muharrem Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsünü korodan dinliyoruz.

Sevgili radyo dinleyicilerim, hey Nari, toprak taşın kenarı, Nari de dibinde yedik Nari. Hey Nari, aldattı da gelmiyor, Nari de seni alaram deyip. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Şef Mustafa Acar yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun seslendireceği Kırşehirli Çekiç Ali'den alınan, Kırşehir ve Yozgat yörelerinden derlenen bu türküyle veda etmeden önce konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız Bağlamalar Ferhat Durmuş, Cemil Kayacı, Hasan Hüseyin Genç, Balaban ve Mey Mikail Geçer, Kaval Fatih Koçer, Kabak Kemane Uğur Önür, Karadeniz Kemençesi Volkan Karaoğlu, Bas Mert Aslan, Ritim Sazlar Suat Kuş ve Cemil Altun ve biz yayında emeği geçen Tonmeister Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş, teknik yönetmen Oğuzhan Yılmaz, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve ben spikeriniz Mustafa Yalın. Hoş

0: TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan tellerine memleket kokusu sinmiş sazların eşliğinde selamlıyoruz sizi. Umudu, sevgiyi, hasreti ve insanımıza dair ne varsa hepsini türkülerin içinde birleştirip evimizin kapılarını açtık ve usulca geldik radyolarınıza. Bugün Türkiye programında bu nefis yolculukta sesimizi ve sözümüzü sizlere ulaştırmak için çalışacak arkadaşlarım, program yapımcımız Seda Arslan Şavural, Tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün, saz grup şefimiz bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, klasik gitarıyla Çağrı Gözeten, bas gitarıyla Ömür Kasa, ritim sazlarıyla İsmet Çakmak ve ben Fedai Tekşahin. Bugün evimizin konuğu, sesine aşina olduğumuz yüreği türkü sevdasıyla çarpan kıymetli biri var, Hakan Ünal. Hoş geldin Hakan'cığım.
1: Fedai Hocam hoş bulduk, sen de hoş geldin.
0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ediyorum. Erzurum'a doğru gittik geldik.
0: Evet, uzun süredir okunmayan bir eser.
1: Evet.
0: Erzurum, Erzincan değil mi? O da Eyin, Kemaliye dolaylarından.
1: Evet, Kemaliye'yi biraz daha andırıyor ezgisel olarak.
0: Kimin eseridir bilir misin? Burhan Tarlabaşı'yı tanır mısın?
1: Kaval Üstad'ı olduğunu
0: evet,
1: biliyorum.
0: Evet, Burhan hocamızın kulaklarını evet. Çınlatalım. Hala hayatta. Emeğine sağlık diyelim.
1: Sağlıkla sıhhatle yaşasın.
0: Kaynak kişiliği var. Nida Tüfek çocuğumuz zaten.
1: Eyinli diyebiliyorum Kemal Hoca'yı.
0: Evet. Aynen öyle. Türkiye radyolarında TRT'de ilk kaval çalanlardan Mirza Başar'ın babası, Başar'ın babasıyla şu an tar sanatçımızın. Onun da babası ilk kavalcılardandır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de kavalıcılığı yapmıştır Burhan Tarlabaşı hocamız. Selam olsun buradan diyelim.
1: Selam olsun. Sağlıklı günler olsun.
0: Evet. Epeydir okunmayan güzel bir eserdi bu. Şimdi oradan Çankırı'ya doğru uzanalım. Mehmet Demiroğlu'ndan alınan güzel bir türkü var. Ey erenler böyle mi olur? Halıyardan ayrılanın

0: TRT Türkü.
1: Evet, Çankırı'dan Erzincan, Terzincan'a doğru gideceğiz sanırım değil mi?
2: Evet, uzanalım.
1: Ne var sırada Hakan'cığım?
2: Sırada Üstad Davut Sular'dan alınan iki güzel eser var.
1: Evet.
2: Davut Sular'ı gerçekten çok sevmemek elde değil. Hani çok iddialı olacak belki ama hani saz, söz ve
1: tabii,
2: ezgisel anlamda çok zengin.
1: Ait
2: çok zengin
1: bir yorum,
2: yani bu Anadolu
1: topraklarında
2: kesinlikle. Ve işte saz çalış stili, sesindeki işte trilleri çok kendine mahsus bir yapısı var. Ve sözleri gerçekten işin içinden çıkılmayacak. Hani Arap saçı deriz ya.
1: Evet.
2: Çok derin araştırmalar gerekiyor. Yani türkülerdeki bir taraftan da şunu bilmek gerekiyor. Yani sadece bir söz olarak değil de bir anlam, bir ifade, bir hakkaniyet, işte bir bakış açısı insanlara.
1: Değişlerimizin tabii.
2: Değişlerdeki zaten dediğim gibi.
1: Bu.
2: Kesinlikle. Oradaki o mesajı alabilmek. Yani sadece türkü söylemek değil. Türkü dinlerken de ona göre ve o sözün ahengine göre, ne anlattığına göre, çünkü çok derin.
1: Evet, senin bu türkü,
2: çok derin.
1: Bu türkünde de sözde. Dosta işten bir sefalar getirdin diyen
2: evet.
1: Bir deyiş bu.
2: Ağır yüklerimi diyor götüren.
1: Lekber Çiçek derlemiş.
2: Evet,
1: onuslardan. Onu dileyim. Çoktan beri yollarını gözlerim. Evet. Gönlümün ziyası dost safa geldin.
2: Evet.

0: Elinize ağzınıza sağlık arkadaşlar. Davut Sulari ile devam ediyoruz. Yine onun klasik güzel eserlerinden bir tanesi var. Değil mi sırada?
1: Evet.
0: Hakan'cığım. Kız senin derdinden derbeder oldum. Bari bu ahvalimi gör de sonra git demiş.
1: Evet. Üstad.

0: Ağzına sağlık Hakan'cığım.
1: Teşekkür ederim. Orkestramızın da ellerine sağlık.
0: Ellerinize, gönlünüze
1: emeklerine sağlık.
0: Evet, değişlerden başladık. Değişlerden devam edelim. Sivas'a doğru ben de gitmek istiyorum. Aşık Veysel Çatıroğlu'ndan güzel bir deyiş. Sazı için yazdığı, gönlünden gelen dizeleri saza döktüğü, söze döktüğü bir eser. Ben gidersem sazım sen kal dünyada, gizli sırlarımı aşikar etme.

Evet, bugün deyişlerle dolu bir program oldu. Bu bağlamda deyişlerle ilgili biraz bilgi verelim dinleyenlerimize. Anadolu'nun genelinde sözlü ezgileri tanımlayan deyiş, daha özel anlamda Alevi Bektaşi toplumlarında mutlaka bir aşığa ait olan, hem mistik hem de toplumsal konuları içeren ezgi kalıplarıdır. Bu köklü geleneğin içinde özellikle Bektaşi topluluklarının hem mistik hem de sosyal içerikli temaları işleyen müzikli ilahilerine ise nefes adı verilmektedir. Kısacası deyiş ve nefesler inancın, toplumsal yaşamın ve gönül sızılarının ozanların diliyle telde can bulmuş halidir. Ben de şimdi size Aşık Daimi'nin Erzincan yöresinden derlediği yine bir deyiş örneği seslendireceğim. Bir seher vaktinde indim bağlara, öter şeyda bülbül gül yarelenir.

0: TRT Türkü.
1: Evet, deyişlerden
2: elini ağzına sağlık.
1: Sağ olasın Erkancığım. Türkü formuna geçelim. Yine hüzünlü bir türkü var sırada. Sen yap istersen anonsunu Erkancığım.
2: Evet, bir ağıt sözlerinden de anlaşıldığı üzere Yeni Cami avlusunda ezan sesi var diyelim.
1: Hüseyin Yaltırık
2: evet. Dinliyor ise ona da çok emeklerine sağlık. Selamlarımızı iletiyoruz Hüseyin hocamıza.
1: Katkıları var. Yıllarca birlikte çalıştık. Benim devremdir biliyor musun Hüseyin Yaltırık?
2: Evet.
1: 97'de özür dilerim 87'de birlikte girmiştik. Aslen İngilizce öğretmendir. Selam olsun.
2: Evet.

0: Önce Cafer Nazlıbaş'ın sihirli parmaklarına sağlık. Sonra diğer arkadaşlarımın gönüllerine sağlık. Senin de ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok duygusal, çok güzel bir türkü. Hüseyin Yaltırık'ın da emeklerine sağlık diyelim. Çok büyük katkıları oldu. Yine oradan yine duygusal bir türkü var değil mi? Oraya gideceğiz. Bolu'ya gideceğiz sanırım.
1: Da, evet. Bolu'ya uzanalım. Ahmet Sevinç'ten alınmış. Evet. Ahmet Aldemir üstadımızın derlediği ve notaya aldığı. Onun da ruhu şad olsun. Güzel bir Bolu türküsü. Beyaz giyime toz olur, siyah giyime söz olur diyelim.
0: Evet.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına sağlık Hakan'cığım. Evet, yine şimdi sırada bir beste türkü var. Karacaoğlan'ın sözlerini Şevket Bektaş gaydalamış deriz değil mi? Bestelemiş deriz. Türkü haline getirmiş. Nazlı yardan bana bir haber geldi. Eğer doğru ise büktü belimi.
2: Seher yıldızı.
1: Evet.

0: ağzına yüreğine sağlık feda
1: ya. Evet. Yar ikimizi perişan eyledi dedik ve programın sonuna geldik.
0: Evet, çok
1: eserler yetmez diyorduk ama iyi ustayız, eser arttırdık. İyi usta parça arttırmış, öyle derler değil mi? Şimdi o zaman birlikte okuyacağımız güzel bir eserle bitirelim. Ben onu hazırlayayım, açayım.
0: Mahsuni şöyle, Baba'dan.
1: Evet, Mahsuni'den bugün.
0: Dün doğunun Hakk'a göçüşünün.
1: Öyle mi?
0: Tabii
1: öyle
0: ki.
1: Mi? Evet.
0: Ruhu şad olsun.
1: Öyle diyelim.
0: Çok güzel eserler öyle bıraktı diyelim. Gitti.
1: Evet. Şimdi programa emeği geçen arkadaşlarımızı anons ettikten sonra türkümüzün anonsunu yapacağım. Aşıkların telinden dökülen bu kıymetli deyişler ve yüreğimizi ısıtan samimi türküler eşliğinde evlerinize konuk olduk. Bizler program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Burçin Akdökün, saz grup şefimiz bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, klasik gitarıyla Çağrı Gözeten, bas gitarıyla Ömür Kasa, ritim sazlarıyla İsmet Çakmak ve ben Fedai Tekşahin ve bugün evimize konuk olan Hakan Ünal, çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir türküyle veda ediyoruz sizlere. Hele bak saçlarıma kar yağdı. Mahsuni Şerif.

Merhaba değerli dinleyenler. Gönlünüz hoş, gününüz mutlu, geleceğiniz umutlu olsun diyerek başlatıyoruz programımızı. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan, Dilde Telde Anadolu programı ekip adına tüm dinleyenleri sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Bugünkü programımızı Mehmet Özbek Hoca'nın okuduğu bir hoyratla açtık. Baba bugün kebapçıyam, közüm yok. Evet değerli dinleyenler, bizi takip edenler bileceklerdir. Geçen programımızda Mehmet Özbek Hoca'yı anlatmış, 1965 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Müziği Nazariyatı bölümünü kazanıp buradaki derslere katıldığını, bir yandan da 1966 yılında TRT kurumunun açmış olduğu sanatçı sınavını kazanarak İstanbul Radyosu'nda stajyer sanatçı olarak çalışmalara başladığını söylemiştik. Evet, şimdi konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama önce müzik. Mehmet Özbek Hoca'nın okuyacağı Urfa'dan bir türkü dinletiyoruz. Ne çemen ne sayeyi gül. Birlikte dinliyoruz.

çalışmalarını kendisinden dinleyelim. Çok zevkli bir eğitime başladık. Halil Bedi'yi yöneten genel solfej, Nida Tüfekçi halk müziği nazariyatı,

sarmıştı her yanımı. Öğrenmek, daha çok öğrenmek istiyordum. Eğitime yeni başlamışlardı ki bir sınav yapıldı. Sonuçta Muharrem Akkuş, Ümit Tokcan ve benim eğitime devam ederken Yurttan Sesler topluluğuna da katılabileceğimize dair bir karar alındı. 1968 Mayıs'ında yapılan eğitim ara sınavında bütün stajyerler geçti. Eğitim sonu sınavında 91 puan alarak en yüksek puanla stajyerlik sınavı bitti. Bu ara sanatçı kadrolarına atama sıramız gelmişti ki boş kadrolar Erzurum Radyosu'na aitti. Halk müziği sevdasıyla fakülteyi ertelemiştim. Bir de Erzurum Radyosu kadrolarına atamamızı yaparlar da daha sonra sizler Erzurum Radyosu sanatçılarısınız. Hadi bakalım Erzurum'a derlerse ben aileme bunu nasıl izah edeceğimi düşündüm. En iyisi bu sevdadan vazgeçmekti. Sevgili hocam Nida Tüfekçi, yahu çocuklar bu işi ancak böyle kurtarabildik. Korkmayın, İstanbul'da kalacaksınız dediyse de ben hakkımdan vazgeçerek atanma işlemini kabul etmedim. Diğer arkadaşlar kadroları kabullendiler ve atamaları yapıldı. Sanat müziğindeki arkadaşlarımız da aynı şekilde hareket ettiler. Ya adımıza İstanbul Radyosu'na ait kadro gelecek ya da biz bu davadan vazgeçecektik. Sonuçta Erzurum'a gitmedik. Radyodan ayrıldıktan sonra Adnan Ataman Bey bana tatbikat topluluğuna kadrolu sanatçı alacaklarını ve sınava girmemi söyledi. Sınava girdim ve kazandım. Kazandıktan sonra hemen göreve başladım. Aradan 5 ay geçmişti ki Nida Tüfekçi Hoca adımıza özel kadro geldiğini, hemen gelip nakil işlemlerini yapmam için haber göndermişti. Tatbikat topluluğuna veda ederek 4 Mart 1970 tarihinde İstanbul Radyosu'na geri döndüm.

Mehmet Özbek Hoca'nın İstanbul Belediye Konservatuvarı ve radyodaki çalışmaları fakültedeki derslerine ister istemez engel olur. Derslere devam edemez. Vize sınavlarını kaçırır. Okulla arasında bir soğukluk başlar. Fakat zaman zaman uğrayıp sohbet ettiği hocası Profesör Doktor Kemal Eruslan'ın gösterdiği ilgi üzerine okula tekrar ısınır. Özbek Hoca radyo çalışmalarında oldukça başarılıdır. Hocalarından takdir görmektedir. Bu heyecanla Profesör Doktor Zeki Velidi Toga'nın umumi Türk tarihi derslerine de devam eder ve peş peşe girdiği yardımcı sertifika sınavlarını başarıyla verince Urfa ağzı ve grameri konulu bitirme tezini hazırlamaya başlar. Çok sevdiği babası Kemal Bey'i kaybetmesi çalışmalarında bir durgunluğa sebep olur. Nihayet kendisini çok seven hocası Ahmet Caferoğlu'nun uyarısı üzerine 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olur diyor, söze ara veriyor, onun okuyacağı bir türküyle programımızı sürdürüyoruz. Kalenin dibinde bir taş olaydım.

Özbek Hoca İstanbul Radyosu'ndayken akrabası olan Cevher Hanım'la evlenir. Sene 1971'dir. 1974 yılında ise askerlik gelir çatar. Eğitim döneminde 4 ay maaş alamama düşüncesi sıkıntı yaratır. Son anda Cevher Hanım'ın dayısı Orhan Bey'den aldığı 450 lirayı ön ödeme yaparak Şan sinemasını kiralar ve İstanbul Radyosu'ndaki saz sanatçısı arkadaşlarının da katkısıyla bir reçital verir. Beklenenin üstünde bir başarı ve kazanç sağlar. Akabinde askere gider. Sanatçı olması nedeniyle Tuzla Piyade Okulu'nda komutanlarından ilgi görür. Askerlik hizmetini Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat ve Dil Okulu'nda Türkçe öğretmeni olarak tamamlar. Huzurlu geçen bir askerlik döneminde Folklor ve Türkülerimiz adlı kitabını hazırlar. Hocanın Cevher Hanım'la evliliğinden iki erkek çocuğu dünyaya gelir. Murat ve Umut. Zaman içinde Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde sanatçı olarak hayatlarını idame ettireceklerdir.

1966 yılında TRT İstanbul Radyosu'nda Türk Halk Müziği stajyer sanatçı. 1969 yılından sonra sanatçı olarak çalışmalarını sürdüren Mehmet Özbek, 1977 yılında aynı radyonun Türk Halk Müziği ve Oyunları Şube Müdürlüğü. 1982 yılında da TRT Müzik Dairesi Türk Halk Müziği ve Oyunları Müdürlüğü görevlerine atanır. 1983-1995 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halk Bilimi Ana Bilim Dalında Türk Halk Müziği dersleri verir. 1996 yılından beri Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim Kurulu üyesi ve Müzik Perde Sahne Sanatları Kolu Başkanı olan Mehmet Özbek, 1986 tarihinde kuruluşunu gerçekleştirdiği Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun şefi olarak atanır diyor. Bir programın daha sonuna geldik diyorum. Gelecek hafta aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak dileğiyle. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan. Hoş kalın, hoşça kalın ama muhakkak sevgiyle kalın diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Abdurrahman Kızılay'la birlikte okudukları bir türküyle programımızı sonlandırıyoruz. Bu dağda dolanıpsan. Gelecek hafta Mehmet Özbek Hoca'yı anlatmaya devam edeceğiz. Unutmayın.

0: Merhaba kıymetli dinleyicilerimiz, sevgili ozan severler, türkü severler. Saz Bizim, Söz Bizim adlı programımızla bugün yine sizlerle beraberiz. Burası TRT Türkü İstanbul Radyosu. Yapımcımız Elif Engin, teknik yönetmen Türkay Güner'le birlikte programımızı sürdüreceğiz. Artık mevsim ilkbahara geldi. Efendim, hepimizin gönlü filizlensin diyoruz. Daha nice ilkbaharlara, yazlara kavuşalım diyoruz. Bakalım bir türkü okuyalım, ne okuyalım? Bahar gelsin, karşı dağa çıkayım.
1: Evet.

bir bahar güzellemesi, güzelleme havasıyla okuduk kıymetli dostlar. Şimdi bir sekizlik güzelleme havasıyla kimden okuyacağız? Sivas yörelerinde yetişen Aşık Mihmani, asıl adı Hasan olan bu aşığımız Cemerekli'dir. 1914-1987 yılları arasında yaşamıştır. Neden Mihmani dedim? Çünkü bizde, bizim bu mahlas dediğimiz aşıklarda, ozanlarda kullanılan bu isimler eserlerin sonlarında kullanılır. En çok da karışan isimler, nedense bunu da yapan aşıkların birbirlerinden habersiz mi, yoksa bir esinlenme mi diyelim? Mesela Ummani, Aşık Ummani ve Aşık Mihmani, Aşık Feryadi. Bu isimlerden o kadar var ki bir tane değil, hepsinin şiirleri birbirine karışıyor. Sonda Mihmani diyor ama hangi Mihmani? Dolayısıyla ben programlarımda sürekli şeye çok önem veririm. Yani bu aşık nereli, kim? Çünkü bu TRT ciddi bir çalışma olduğu için bizim buradaki kaynaklarımız da sağlam olması lazım. Demek ki bu Aşık Mihmani kim? Asıl ismi Hasan olan ve Sivas'ın Gemerek'te yetişmiş bir aşıkımızdır. Bakalım ne okuyoruz?

Çok güzel bir eser. İlk defa burada duyuyorsunuz kıymetli gönül dostlarımız. Çünkü o kadar güzel bir kafiye kullanmış ki, engine gel ha engine diyor, dengine gel dengine ha, ama hasret ile yol gözlerim, 10 güne gel. O kadar güzel oturtmuş ki, fazla geç kalma, 10 güne doldurmadan gel diyor aşkımız. Allah rahmet etsin. Tabii ben bu eserleri sunarken de özellikle bu aşıkların havaları dediğimiz usluplara çok dikkat ediyorum. Şimdi bu nedir? Gemerek Sivaslı olduğu için o bölgenin müziğiyle söylemezseniz, bu müziği tutup bir başka bir havada, diyelim ki bir Çukurova veya bir Kars, Erzurum neyse, o zaman usluptan ayrı düşmüş oluruz. Şimdi de yine hiç duymadığınız bir aşığın bir eserini, ne ismini duydunuz ne eserini duydunuz. Aşık Nuri Gulami. Gulam yani köle demek anlamında. Bu aşığımız da Tokat'ın Zile'de yetişmiş. 1925-1972 yılları arasında yaşamıştır. Eserin adı İnsan İsen Doğru Konuş. Evet.

dedik. Kıymetli ozan severler, şimdi de asrımızın çınarlarından Aşık Mahsuni babayı anarak büyük ustattan bir iki eser de buraya okumak istiyorum. Bir türkü söylenirken o türkünün esası nereden hasıl olmuştur? Mühim olan bu. Yoksa ozanlar böyle hayal kurarak eserler okumazlar. Mutlaka bir durumdan esinlenirler ve onu yaşarlar. Aşık Mahsuni daha ilk yıllarında Maraş'tayken, Elbistan'dayken, köyde yaşarken efendim bir olaya şahit olur. O dönemin işte daha yeni çıkmış otobüsleri diyelim şehre zaten günde bir defa ancak gelip gidiş yapabiliyor. Yanında bir vatandaş var, köylüsü yanında oturuyor. Kim bu vatandaş? Bu yoksul birisi, ismini vermiyor Mahsuni Baba. Bebek ateşler içerisinde ama hava bumbu soğuk. Bunlar.

ilçeye geliyorlar. Ama ne minibüs parasını verecek bir durum var, ne de bir imkan var. Mahsuni durumu görüyor. Sonra bunlar şehire geliyorlar. Orada resmi bir şey yok, ancak bir özel, şimdi klinik diyorlar ama o zamanlar klinik yok, bir doktor muayenehanesi var. Oraya gidiyorlar. Mahsuni de beraber gidiyor. Ve durum vahim. Doktor içeride, bir ahbabıyla, bütün doktorlara selam olsun, yanlış anlaşılmasın. Artık onu ziyarete gelen birisiyle konuşuyorlar. Biraz zaman süre uzadıktan sonra, efendime söyleyeyim, annesi zannediyor ki bebek uyumuş kucağında. Ateşler içerisinde yatan bebek uyumuş. Sesliyorlar bebeği almak için. Yüzünü açıyorlar. Meğer bebek çoktan vefat etmiş beklerken. Aşık nerede söyler? Bakın ne demiş.

Aşıklar aslında kendilerini söylemezler. Onlar, yani biz mesela bir yerde bir eser okuyoruz veya sahnede bir yerde yazıyor adam benim sosyal medyada altıma, Allah yardım etsin sana diyor. Hocam diyor, çok kötü durumdasın. Halbuki biz halkı söylüyoruz. Buradaki bebek Mahsuni'nin değil, vatandaşın bebeğidir, ona tercüman oluyor. İşte böyle derken bakalım insan bunu der de koskoca Mahsuni'den bir eser daha okumaz mı? Okuyoruz efendim. Alamanya kardeşimi geri ver. Onun burada taşı, toprağı vardır. Alamanya kardeşimi geri ver.

Muhterem dinleyicilerimiz, yine bir programın sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşma üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

Bir ezgi vardır tarihi anlatır. Bir söz vardır yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Yurdumuzun dört bir yanından derlenmiş türkülerle gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Aşık Sefil Selimi'ye ait bir Sivas türküsüyle başlıyoruz. Emine Koç sizlerle. Kimse bana yaran olmaz, yar olmaz.

Muzaffer Sarı Sözel'in Bedri Orcan'dan derlediği Mardin türküsünü Mehmet Aldaşoğlu söylüyor. Bahar geldi, gül açtı, bülbül yuvadan uçtu.

Ali Haydar Gül, Neşet Ertaş'a ait güzel bir Kırşehir türküsünü yorumluyor bu dakikalarda. Aşkın beni deleyledi, yaktı yaktı kül eyledi.

Muzaffer Sarı Sözer'in Ali Şevket Önde Sev'den derlediği Rumeli türküsünü Elvan Sevim sizler için söylüyor. Bülbülüm altın kafeste, öter aheste aheste.

Muzaffer Sarı Sözer'in Rüştü Gür'den derlediği Muğla türküsüyle Osman Kalay sizlerle. Çökertmeden çıktım başım selamet, Bitez yalısına varmadan koptu kıyamet.

Neda Tüfekçi'nin Raci Alkır'dan derlediği Erzurum türküsünü Ferman Boranselik söylüyor. Kadem bastı gönül tahtı, as sultanım sefa geldin.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan tellerine memleket kokusu sinmiş sazlarını eşliğinde selamlıyoruz sizi. Umudu, sevgiyi, hasreti ve insanımıza dair ne varsa hepsini türkülerin içinde birleştirip evimizin kapılarını açtık ve usulca geldik radyolarınıza. Bugün Türkiye programında bu nefis yolculukta sesimizi ve sözümüzü sizlere ulaştırmak için çalışacak arkadaşlarım, program yapımcımız Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün, saz grup şefimiz bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, klasik gitarıyla Çağrı Gözeten, bas gitarıyla Ömür Kasa, ritim sazlarıyla İsmet Çakmak ve ben Fedai Tekşahin. Bugün evimizin konuğu sesine aşina olduğumuz yüreği türkü sevdasıyla çarpan kıymetli biri var, Hakan Ünal. Hoş geldin Hakan'cığım.
1: Fedai Hocam hoş bulduk, sen de hoş geldin.
0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ediyorum. Erzurum'a doğru gittik geldik.
0: Evet, uzun süredir okunmayan bir eser.
1: Evet.
0: Erzurum, Erzincan değil mi? O da Eyin, Kemaliye
1: evet,
0: dolaylarından.
1: Evet, Kemaliye'yi biraz daha andırıyor ezgisel olarak.
0: Kimin eseridir bilir misin? Burhan Tarlabaşı'yı tanır mısın?
1: Kaval Üstad olduğunu
0: evet,
1: biliyorum.
0: Evet, Burhan hocamızın kulaklarını çınlatalım. Hala hayatta. Emeğine sağlık diyelim.
1: Epey
0: kaynak kişiliği var. Nida Tüfekçi hocamız zaten.
1: Eyni diyebiliyorum Kemal hocayı.
0: Evet. Aynen öyle. Türkiye radyolarında TRT'de ilk kaval çalanlardan Mirza Başar'ın babası, Başar'ın babasıyla şu an tarz sanatçımız. Onun da babası ilk kavalcılardandır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de kavalıcılığı yapmıştır Burhan Tarlabaşı hocamız. Selam olsun buradan diyelim.
1: Selam olsun, sağlıklı günler olsun
0: evet,
1: hocamızın.
0: Epeydir okunmayan güzel bir eserdi bu. Şimdi oradan Çankırı'ya doğru uzanalım. Mehmet Demiroğlu'ndan alınan güzel bir türkü var. Ey erenler böyle mi olur? Halı yardan ayrılanın varır bir kötüye düşer. Yolu yardan ayrılanın demiş.

0: TRT Türkü.
1: Evet, Çankırı'dan Erzincan, Terzican'a doğru gideceğiz sanırım değil mi?
2: Evet, uzanalım.
1: Ne var sırada Hakan'cığım?
2: Sırada Üstad Davut Sular'dan alınan iki güzel eser var.
1: Evet.
2: Davut Sular'ı gerçekten çok sevmemek elde değil. Hani çok iddialı olacak belki ama hani saz, söz ve tabii, ezgisel anlamda çok zengin. Çok zengin
1: bir yorum,
2: yani bu Anadolu topraklarında kesinlikle. Ve işte saz çalış stili, sesindeki işte trilleri çok kendine mahsus bir yapısı var. Ve sözleri gerçekten işin içinden çıkılmayacak. Hani Arap saçı deriz ya.
1: Evet.
2: Çok derin araştırmalar gerekiyor. Yani türkülerdeki bir taraftan da şunu bilmek gerekiyor. Yani sadece bir söz olarak değil de bir anlam, bir ifade, bir hakkaniyet, işte bir bakış açısı insanlara.
1: Değişlerimizin tabii.
2: Değişlerdeki zaten dediğim gibi
1: bu.
2: Kesinlikle oradaki o mesajı alabilmek. Yani sadece türkü söylemek değil. Türkü dinlerken de ona göre ve o sözün ahengine göre, ne anlattığına göre, çünkü çok derin.
1: Evet, senin bu
2: çok
1: türkü,
2: derin
1: bu türkünde de sözler. Dosta işten bir sefalar getirdin diyen
2: evet.
1: Bir deyiş bu.
2: Ağır yüklerim diyor.

0: Elinize ağzınıza sağlık arkadaşlar. Davut Sulari ile devam ediyoruz. Yine onun klasik güzel eserlerinden bir tanesi var. Değil mi sırada?
1: Evet.
0: Hakan'cığım. Kız senin derdinden derbeder oldum. Bari bu ahvalimi gör de sonra git demiş.
1: Evet. Üstad.

0: Ağzına sağlık Hakan'cığım.
1: Teşekkür ederim. Orkestramızın da ellerine sağlık.
0: Ellerinize, gönlünüze emeklerine sağlık. Evet, değişlerden başladık. Değişlerden devam edelim. Sivas'a doğru ben de gitmek istiyorum. Aşık Veysel Çatıroğlu'ndan güzel bir deyiş, sazı için yazdığı, gönlünden gelen dizeleri saza döktüğü, söze döktüğü bir eser. Ben gidersem sazım sen kal dünyada, gizli sırlarımı aşikar etme.

Evet, bugün deyişlerle dolu bir program oldu. Bu bağlamda deyişlerle ilgili biraz bilgi verelim dinleyenlerimize. Anadolu'nun genelinde sözlü ezgileri tanımlayan deyiş, daha özel anlamda Alevi Bektaşi toplumlarında mutlaka bir aşağı ait olan, hem mistik hem de toplumsal konuları içeren ezgi kalıplarıdır. Bu köklü geleneğin içinde özellikle Bektaşi topluluklarının hem mistik hem de sosyal içerikli temaları işleyen müzikli ilahilerine ise nefes adı verilmektedir. Kısacası deyiş ve nefesler inancın, toplumsal yaşamın ve gönül sızılarının ozanların diliyle telde can bulmuş halidir. Ben de şimdi size Aşık Daimi'nin Erzincan yöresinden derlediği yine bir deyiş örneği seslendireceğim. Bir seher vaktinde indim bağlara, öter şeyda bülbül gül yarelenir.

0: TRT Türkü.
1: Evet, değişlerden
2: elini ağzına sağlık.
1: Sağ olasın Erkancığım. Türkü formuna geçelim. Yine hüzünlü bir türkü var sırada. Sen yap istersen anonsunu Erkancığım.
2: Evet, bir ağıt sözlerinden de anlaşıldığı üzere Yeni Cami avlusunda ezan sesi var diyelim.
1: Hüseyin Yaltırık
2: evet. Dinliyor ise ona da çok emeklerine sağlık. Selamlarımızı iletiyoruz Hüseyin hocamıza.
1: Katkıları var. Yıllarca birlikte çalıştık. Benim devremdir biliyor musun Hüseyin Yaltırık?
2: Evet.
1: 97'de özür dilerim 87'de birlikte girmiştik. Aslen İngilizce öğretmenidir. Selam olsun.
2: Evet.

0: Önce Cafer Nazlıbaş'ın sihirli parmaklarına sağlık. Sonra diğer arkadaşlarımın gönüllerine sağlık. Senin de ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok duygusal, çok güzel bir türkü. Hüseyin Yaltır'ın da emeklerine sağlık diyelim. Çok büyük katkıları oldu. Yine oradan yine duygusal bir türkü var değil mi? Oraya gideceğiz. Bolu'ya gideceğiz
1: aynı sanırım. Da, evet. Bolu'ya uzanalım. Ahmet Sevinç'ten alınmış. Evet. Ahmet Aldemir üstadımızın derlediği ve notaya aldığı. Onun da ruhu şad olsun. Güzel bir Bolu türküsü. Beyaz giyime toz olur, siyah giyime söz olur diyelim.
0: Evet.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına sağlık Hakan'cığım. Evet, yine şimdi sırada bir beste türkü var. Karacaoğlan'ın sözlerini Şevket Bektaş gaydalamış deriz değil mi? Bestelemiş deriz. Türkü haline getirmiş. Nazlı Yar'dan bana bir haber geldi. Eğer doğru ise büktü belimi.
2: Seher yıldızı.
1: Evet.

0: Yüreğine sağlık feda
1: ya. Evet. Yar ikimizi perişan eyledi dedik ve programın sonuna geldik.
0: Evet. Çok
1: eserler yetmez diyorduk ama evet. İyi ustayız. Eser arttırdık. İyi usta parça arttırmış, öyle derler değil mi? Şimdi o zaman birlikte okuyacağımız güzel bir eserle bitirelim. Ben onu hazırlayayım, açayım.
0: Mahsuni şöyle, Baba'dan.
1: Evet, Mahsuni'den evet. Bugün
0: dün de onun okumadık. Hakk'a göçüşünün
1: öyle mi?
0: Tabii
1: öyle
0: ki.
1: Mi? Evet.
0: Ruhu şad olsun.
1: Öyle diyelim.
0: Çok güzel eserler öyle bıraktı diyelim. Gitti.
1: Evet. Şimdi programa emeği geçen arkadaşlarımızı anons ettikten sonra türkümüzün anonsunu yapacağım. Aşıkların telinden dökülen bu kıymetli deyişler ve yüreğimizi ısıtan samimi türküler eşliğinde evlerinize konuk olduk. Bizler program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Burçin Akdökün, saz grup şefimiz bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, klasik gitarıyla Çağrı Gözeten, bas gitarıyla Ömür Kasa, ritim sazlarıyla İsmet Çakmak ve ben Fedai Tekşahin ve bugün evimize konuk olan Hakan Ünal, çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir türküyle veda ediyoruz sizlere. Hele bak saçlarıma kar yağdı. Mahsuni Şerif.

0: benim türküm.
1: Merhaba, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü Konya Aharlı Çiftlikköy'de yaşamakta olan anneme, babama ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum.